Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerini.

0: Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar, ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar, yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, ya Hazim, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, Ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle Ya Rabbi. Ya Hay, Ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, Ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, Ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahını aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab, işte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki, kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından

veren sensin. Keramet, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muni, ya Muni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana.

Ya Hadi, Ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, Ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة

به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو

السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Radyosu'ndan radyo haberleriyle sizlerleyiz. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Zeydi, muharebe hazırlık seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatını verdi. Başbakan Ali Falih Zeydi, Irak ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin iki ülkenin siyasi ve ekonomik ağırlığı nedeniyle özel bir stratejik önem taşıdığını vurguladı. Başbakan Ali Falih Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ın ekonomik rolünü genişletmek ve ülkeyi bölgesel ve uluslararası pazarlara bağlamak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Başbakan Ali Zeydi, yolsuzlukla mücadele, işlemlerin kolaylaştırılması ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesinin yalnızca iç reformlar olmadığını, yatırım çekmek ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek için de gerekli koşullar olduğunu söyledi. Petrol Bakanlığı, Irak'ın petrol ihracatının günlük 2.7 milyon varile ulaştığını ve kuzey ile güneydeki çıkış noktaları üzerinden ihracatı arttırmak için çalıştıklarını açıkladı. Koordinasyon çerçevesi, silahlı kuvvetlerin hazırlık düzeyini överek ülkenin egemenliğini koruyan tüm önlemleri desteklediğini belirtti. Irak Merkez Bankası, ülkenin döviz rezervlerinin iyi durumda olduğunu açıkladı. Uluslararası koalisyon, gelecekteki çalışmaların Irak'ın terörle mücadele alanındaki ulusal kapasitesini güçlendirmeye odaklanacağını açıkladı. Sanayi Bakan Yardımcısı Nasır Kazım, rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Diyale'de ortak güvenlik güçleri yasaklı Baas Partisi propagandası yapmakla suçlanan 4 kişiyi gözaltına aldı. Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı, internet siteleri üzerinden mali dolandırıcılık yapan ve emeklilerin parasını ele geçirmeyi hedefleyen bir şebekeyi çökertti. Husiler, Yemen'deki çatışmaya müdahale etmesi halinde Washington'u kapsamlı bir tırmanışla tehdit etti. Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzeyle, Hamis Mushaytussun'u ise insansız hava aracıyla hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, tesislerin güvenliği doğrulanana kadar Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın faaliyetlerinin durdurulmasını uzatma kararı aldı. ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Amerikan çıkarlarının hedef alınma riski nedeniyle vatandaşlarına Suudi Arabistan'a seyahat etme kararlarını yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı, İran ile Umman'ın deniz ulaşımı ile geçici bir güzergah belirlenmesi konusunda uzlaştığını, uygulamaya ilişkin ayrıntıların takip edildiğini açıkladı. İran, İngiltere'deki Fairford üssü olayında herhangi bir rolü olduğunu reddederek kanıt sunulmasını istedi. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la yürüttüğü savaşın yakında sona ereceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin'in İran'a yardım ediyor olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Uluslararası Para Fonu, Orta Doğu'daki savaşın şiddetlenmesi halinde petrol fiyatlarının 130 dolara ulaşabileceğini bildirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Lübnan'dan geriye kalanı kurtarmaya karar verdiklerini ve savaşın bir sonuca ulaştıramayacağı için müzakere yoluna gittiklerini söyledi. Haberleri noktalıyoruz, hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن العلاقات العراقية السعودية تكتسب أهمية استراتيجية خاصة بالنظر إلى الثقل السياسي والاقتصادي للبلدين. رئيس الوزراء يؤكد أن مشروع طريق التنمية إلى جانب الربط التجاري والنقل مع دول الخليج يمثل فرصة مهمة لتوسيع الدور الاقتصادي للعراق وربطه بالأسواق الإقليمية والدولية. رئيس الوزراء يؤكد أن مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سيادة القانون ليست إصلاحات داخلية فقط، بل هي شروط ضرورية لجذب الاستثمارات وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. وزارة النفط تعلن أن صادرات العراق بلغت 2.7 مليون برميل يوميا، ونعمل على زيادتها عبر المنافذ الشمالية والجنوبية. الإطار التنسيقي يشيد بجهوزية القوات المسلحة ويؤكد دعمه لكافة التدابير التي تصون سيادة البلاد. البنك المركزي العراقي يؤكد أن الاحتياطي النقدي للبلد في وضع جيد. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري يشدد على أن قرار الحرب والسلم هو من اختصاص الحكومة العراقية. التحالف الدولي يشير إلى أن الجهود المستقبلية ستركز على تعزيز القدرات الوطنية للعراق في مجال مكافحة الإرهاب. اعتقال وكيل وزارة الصناعة والمعادن ناصر كاظم جبر متلبسا بالرشوة. قوات أمنية مشتركة في ديالة تلقي القبض على 4 متهمين بالترويج لحزب البعث المحظور. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تطيح بشبكة تمارس الاحتيال المالي عبر المواقع الإلكترونية وتستهدف المتقاعدين للاستيلاء على أموالهم. الحوثيون يهددون واشنطن بتصعيد شامل إذا تدخلت في النزاع باليمن. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض لحين التحقق من سلامة مرافقه. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

olsa gitti giden. Herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz. Giden yâre ah, ah etsin.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden bu dünyada da o dünyada da beni bırakma. Bırakma beni. Beni.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Türkmen FM Radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

Günaydın Türkmeneli, günaydın Kerkük, Erbil, Musul, Telafer, Altınköprü, Duzhurmatı, Mendeli. Dağkuk, Kümbetler. Başkent Bağdat, Ambar, Basra. Şu anda Irak'ın dört bir yanında öncelikle bizleri dinleyen, bütün Türkmeneli bölgelerinde bizleri dinleyen dinleyicilerimize, daha sonra bizleri yurt dışında dünyanın dört bir yanında dinleyen bütün dinleyicilerimize kocaman bir günaydın diyelim. Efendim, ilk mesajlar gelmeye başlamış bile. Mehmet Beyatlı günaydınlar demiş. Ne haber, nasılsınız? Ben iyiyim Mehmet. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sen nasılsın? Efendim, burası Türkmen FM, burası 90.1. Ben Merve Kalayı ve karşınızda. Merve'li günaydın. Bal akıyor dudaktan, dudaktan, dudaktan. Dünyada yerden tatlı. Çarşamba sabahından herkese selamlar. Pazar günü işbaşı yaptık. Pazartesi, salıyı geride bıraktık. Bugün de haftanın ortasında sayılırız. Cuma hafta sonu diye seviniyoruz ama o güne kadar enerjimizi koruyalım, değil mi?

Efendim. Hani bazen uyanırken bugün harika bir gün olacak diyenlerden misiniz? Yoksa alarm çaldıktan sonra susturup hayatla pazarlığa oturanlardan mı? Hangisi olursanız olun, radyomuza hoş geldiniz, gönlümüze hoş geldiniz. Hadi ama hayatın bütün yükünü daha sabahın ilk saatlerinde omuzlamayalım. Çayımızı içelim, güzel bir şarkı dinleyelim, iki kelam edelim. Belki günümüz değişir, belki yüzümüz güler.

0: Mustafa Paşaoğlu günaydın herkese demiş. Hoş geldin Mustafa, sefalar getirdin. Necesin, inşallah iyisin.
1: Ne dedim de darıldın, bir kula sattın beni.
0: Esen Küzeci günaydın yazmış. Günaydın canım.

Hanım hoş geldin, sefalar getirdin. Efendim, bugün sizlere efsane bir soru hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz? Bugün hiç böyle birbirimizi eleştirmeden altını çiziyorum. Önce bunun bir altını çizelim. Günün sorusunu sorayım. Bugün günün sorusuna şöyle bir atasözüyle başlayalım. Can çıkmayınca huy çıkmaz. Sizin değiştirmek isteyip de bir türlü değiştiremediğiniz bir huyunuz var mı? Örneğin ben inatçıyım, değiştirmek istiyorum kendimi ama kafaya taktım mı dünya tersine dönse fikrimi değiştirmiyorum diyenlerden misiniz? Yoksa sizi üzen, kıymetinizi bilmeyen insanlara bile iyi davranmakta devam etmek mi? Yoksa ben çok çabuk sinirleniyorum, keşke öyle olmasaydım. Yani bugün en sevmediğiniz ve değiştirmek istediğiniz tabiatınız nasıl, onu selaşırı. Hadi bakalım. Cevaplarınızı bekliyorum. Bu arada bizleri Facebook'tan izleyebilirsiniz. Şu anda Facebook üzerinden de canlı yayındayız. Bizi Facebook'tan izleyenler yorumlarınızı yazın. WhatsApp'tan mesaj ve aramalarınızı bekliyoruz. 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. İşte öyle bir şey. Hoş buldum güzelim demiş Esen. Çok teşekkür ederim. Mustafa Paşaoğlu Allah razı olsun sağ olun demiş. Mehmet T iyiyim teşekkür ederim demiş. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. Hep iyi olun arkadaşlar.

Efendim bugün Facebook üzerinden görüntülü yayındayız. Bizi izleyenler yorumlarınızı bekliyorum. Nereden bağlanıyorsunuz? Çayınızı kahvenizi içtiniz mi? Ya da Merve Hanım çay kahve içmedim ben. Mesaideyim. Ya da içtim sizi dinliyorum. Dükkanımı yeni açtım. Arabaya yeni bindim. Hemen radyoyu açtım. Çocukları okula yolladıktan sonra ev işlerine daldım. Şu anda beni ne şekilde, nerede ve nasıl dinliyorsunuz? Ali Köprülü gelmiş. Günaydın Türkmeneli. Günaydın bütün bizleri, güzelim radyo dinleyenlerine. Günaydın Merve ablam. Hoş geldin Ali, sefalar getirdin. Mesajını yeni gördüm, kusura bakma. Valla ben de iyiyim. Bugün biraz migrenle savaşım var. Hayatım boyunca kurtulamadığım en büyük savaş. Öyledir. Bir de o gün sağlık köşesi programı için birçok doktorla buluşuyoruz. Bir tanesine sordum. Dedi ki 40 yaşından sonra otomatik zaten gidiyor. Öyledir. Bu kadar sabretmişsin, biraz daha sabret. Efendim, migreni olanlar anlar beni. Mevsim değişikliğinde güçlü bir baş ağrısı sizinle. Evet, bir Barış Manço gelsin. Sabahları illaki benim listemde Barış Manço olacak. Şarkı zevkimi çok beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Her programın aslında kendine özgü şarkıları vardır, stili vardır. Benimki illaki neşeli olacak. Bu konuda pek anlaşamasak da sizinle, siz damarcı, ben neşeli, orta yolu bulacağız yavaş yavaş. Hoş geldiniz efendim. WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyorum. 0770 131 34 61.

0: Selcan Türkmen günaydın, iyi yayınlar canım demiş, hoş geldin. Merhabalar Selcan. Mesajını ilk defa gördüm. Hoş geldin canım benim, sefalar getirdin. İyi ki geldin.
1: Naz ediyorsun ama senin bana gönlün vay gibi gibi.
0: Evet, böyle yerinde duramayan. Ya Merve Hanım, ama bu sabahtan dertliyim, tasalıyım. Bırak bir kenara, benim de var. Benim yok mu sanıyorsun? Benim de var.
1: Yeter çekti.
0: Ama sizinle buluşunca dert tasa kalmıyor ki. Hadi birlikte. Biz diyelim ya, bir Allah'ın adını getirin. Bismillah diyelim, güne başlayalım. E tamam, o zaman başlayalım. Mustafa Paşaoğlu, başım gözüm üzerine kardeşim. Bes bir iki mani sonra versem oğlu, aciz olmasan. Seve seve, ama bırak bugüne böyle hareketli başlayalım.
1: Zehirin şifası, süt bile incir. Ellerim kelepçe, yüreğim zincir.
0: Programın ilk bir saati böyle tam enerjimizi yükseltiyorum. İkinci saati konular geliyor su gibi.
1: Yüzüme karşı
0: baştan gözlerine Mustafa kardeşim hazır ederim hemen. Bes bir iki mani mene mecel versav. Eşi dağın sonra gözüm başım üzerine.
1: Kimse sevemez benim gibi seni.
0: Ay ilk defa yazıyorum gülüm, ama her sabah dinliyorum seni ve çok seviyorum demiş.
1: Sen de biraz naz.
0: Teşekkürler prenses.
1: Ama
0: hoş geldin. Selcan Türkmen.
1: Yüzüme karşı gidiyorsun ama.
0: Güzeller güzel. Çok teşekkür ederim. Sevgili eşim Şef Felah gelmiş. Günaydın, günaydın, günaydın demiş. Enerji dolu.
1: Yeter çektim.
0: Enerjisi düşük olanları alalım. Hadi şu enerjiyi bir yükseltelim ya artık.
1: Var gibi gibi.
0: Selcan, öncelikle programıma, gönlüme hoş geldin. Sonra radyomuza hoş geldin diyeyim sana. Başım gözüm üzerinde yeri var. Bugünün sorusunu hemen şöyle bir tekrar edelim. Ver coşkuyu. Efendim, kan ve gül. Kıraç. Efsane efsane bu şarkı. Yok böyle bir şey. Şener Şen'in hemen o sahnesi aklımıza geliyor. Seviyorum, veriyor musun? Ağlıyorum, veriyor musun? Hani kızını sürekli istiyor. Babasından babası vermiyor. Bütün kız kardeşleri evleniyor. Oğlan da çareyi son olarak piste çıkıp bu şarkıyı kendine uyarlayarak söylemekte buluyor. Veriyor mu sonunda? Veriyor da. Vecihiye. Biraz zaman alıyor.

0: İlla eşlik edeceğiz, yok öyle. Beraber. Anca beraber, kanca beraber. Yok öyle. Ay benim sesim kötü, ben eşlik etmiyorum. Benim de çok iyi değil şarkı söylerken. Konuşurken mütevazı olamayacağım. Çok iyi de. Şarkı söylerken sizin takdiriniz artık. Ama eşlik edeceğiz efendim. Hadi enerjilerimizi toplayalım. Güne merhaba diyelim. Facebook üzerinden canlı yayındayım. Merve ile günaydın başladı. Kerkük'ten dünyaya sesleniyoruz efendim. Türkmen FM'den 90.1 frekansından. Ben Merve Kalay'ı saat 9'da günü başlattım. 11'e kadar sizlerleyim. Telefonlarınızı bekliyorum. Mesajlarınızı WhatsApp'tan da arayabilir, mesaj atabilir, ses atabilirsiniz. Öpen, ağlayıp gülen, sonra kaçıp giden. Fırtınayla sakin gece. İlk telefon bağlantımız, bakalım kim? Alo diyelim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bes bir ricam var idi sizden. Sel sözü biraz üske geç sağlığı, zahmet olmazsa size. Alo. Sabah modu açılmamış arkadaşımızın. Yine de telefonu için teşekkür ederim. Tekrar telefonu bekliyorum. Sevdikçe gidiyor musun? Peki öyle olsun. Facebook'tan yorumlar nerede kaldı? Hani mesajlar? Hani telefonlar? Öyle yok. Güne beraber başlayacağız dediysek illaki olacak. Peki öyle olsun. Hadi itiraf edin bir çağınız. Ya bu sabahtan bu enerji. Nerede bu desi? İşte mikrofonun sihri diyorlar buna. Bir tek radyocular bilir bunu.

Mustafa kardeşim hala izliyor musun? Dedim ki sabaha enerji dolu başlayalım. Ama bir dil yarası geldi Orhan Baba'dan. Kırar mıyım sizi? Ama bakalım bizi hala dinliyor mu veya izliyor mu Mustafa Paşaoğlu? Hatta manisini Hazır Eda. Evin İzzettin gelmiş. Günaydın güzel ablam. Günaydın iki gözümün çiçeği nerelerdeydi? Arkadaşlar şöyle bugün mavi kalpler görmek istiyorum. Yollarsanız çok mutlu olurum. Tamam Mustafa kardeşim, bu şarkıdan sonra şarkı hazırdı. Eşi dağın o zaman. Rica ederim, teşekkür istemez. Çok sağ olun da demeyin, görevim. Seve seve yaparım tabii ki.

Orhan gelmiş Kerkük'ten, günaydın yazmış. Hoş geldin Orhan, sefalar getirdin. Nece sen, inşallah iyisin. Başım gözüm üzerine gelip sen.

Selcan, Orhan ve Ali. İstediğiniz şarkı varsa lütfen yazın, beraber dinleyelim. Ev insanı üstadığı bir mani var ise esen sani. Mustafa kardeşimizin manisi hazırdı, indi vereceğim. Mehmet Beyatlı da günaydın yazmıştı. Hoş geldin Mehmet kardeşim. Teşekkür ederim. Mavi emojiler görmek istiyorum deyince Güneş babası da kusur koymayıp memnunum özünden WhatsApp'tan yollayıp da. Durma dostum. Elbe rengi ve sağlık kardeşim. Beraber.

Evet efendim, devam edelim. Evet, Orhan demiş ki Rafet El Roman, başım gözüm üzerine, mavi emojiler yollamış. Alo, sağlık. Şu anda mikrofondan kalpler, kalp emojileri sana gidiyor. Hissediyor musun pıt pıt pıt diye? Çok teşekkür ederim. Selcan demiş ki ben senin seçtiğin şarkıları zaten çok beğeniyorum ve zevkine güveniyorum. Eline sağlık demiş. Çok teşekkür ederim cana.

Evet efendim, şimdi sıradaki istek şarkımız Orhan Baba'dan olacak, Dil Yarası. Ne kadar sabahları duygusal olmayalım desek de sizi asla kıramam.

0: Efendim, söylenecek bazı sözler aslında şarkılarda gizli, dil yarası. Şimdi hazır böyle duygusal moda girmişken sorumuzu tekrar edeyim. Ne dedik? Can çıkmayınca huy çıkmaz. Değiştirmek istediğiniz bir huyunuz var mı? Ben inatçıyım.
1: Aşka doğru.
0: Ben çok çabuk sinirleniyorum. Ya da hemen cevap veriyorum. Keşke değiştirebilseydim dediğiniz bir huyunuz var mı? Telefonlarınızı bekliyorum. 0770 131 34 61. Şimdi bana soracak olursanız... Ben bir tabiatım var, çok severim. Böyle bir insanı sildim mi sanki hayatımda hiç yokmuş gibi devam edebiliyorum. Burcumun en büyük özelliği ama en sevmediğim ve değişmek istediğim bir tabiatım var.
1: En acı yaraymış.
0: Hani bazen nankörler vardır ya, iyilik yaparsınız kıymet bilmez.
1: Sevgi ve şefkattenmiş.
0: Keşke onlara zamanında iyilik yapmasaydım. Sizin var mı benim gibi keşkeleriniz? Hadi bakalım. Bu arada o gün bir soru sormuştum size. Hatırlıyor musunuz? Dedim ki evin hangi köşesinde mutlusunuz? Bir arkadaşımız mesaj yazmış. Ben görmemişim. Bana özelden yazdı. Dedi ki lütfen mesajımı oku. Mesajı şöyle diyor ki, ben evin her köşesinde zaten mutluyum. Yeter ki ailem, sevdiklerim yanımda olsun. Mustafa kardeşimiz, her gün dinliyorum, lütfen oku Merve abla dedi. İnşallah duyuyorsundur kardeşim.

Enerji dolu bir günaydın demiş Ahmet. Hoş geldin, sefalar getirdin. İnsanın başına iş açan dilidir. Evet. Selcan diyor ki ben çok çabuk ağlıyorum. Keşke değişebilsem. En ufak bir laf olunca hemen ağlama moduna giriyorum. Ağlama canım. Gözyaşlarına yazık. Evet, hadi bakalım günün sorusu.

önümde ya. Radyolarını yeni açanlara tekrardan günaydın diyeyim. Günü efendim saat 9'da paylaştım. Aslında bir nevi paylaşmak sayılır. Günü beraber paylaşıyoruz değil mi? Herkes gün içerisinde kendisine bir yer ediniyor. Böyle düşününce de doğru aslında. Hadi efendim güne güzel başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0770 131 34 61 numarasıyla ulaşabilirsiniz.

0770-131-34-61. Mesaj göndermek istiyorum, aramak istiyorum. Ya hiç olmadı bir ses yollayayım diyorsanız buyurun efendim.

bir Rafet Erdoğan isteğimiz vardı. Kim istemişti bizden? Mustafa mı istemişti? Bir saniye. Hayır, Orhan istemişti. Orhan hala dinliyor musun? Şarkıyı hazırlayayım mı? Efendim, bugün bir sorumuz var yine. Günün sorusu. Cevaplar Zübelki Direm. Bugünkü sorumuz: bu tabiatimi hiç sevmem, elimde olsa dergişmek isterim. Dediğimiz huyunuz, tabiatınız nerede? Buyurun efendim, yazın, arayın, konuşalım, sohbet muhabbet edelim.

0: Evet, bir telefon bağlantımız var. Bekletmeden alalım. Alo diyelim kendisine. Güneş babası telefon hattımızda efendim. Alo.
1: Alo, günaydınlar.
0: Günaydınlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Sefalar bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Nece sen Güneş babası? İnşallah iyisin.
1: Bizlere iyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Radyo
0: evindekiler. Hamdolsun. Sözümüzü eşittik. Daha iyi olduk.
1: Ben dedim bugün aramam. Baktım kimse aramır. Ben koy ilk arayayım ben oğlum yine.
0: Ay sağ olasın. Elbira gibi sağlık. Teşekkür ederim desteği ve sirgemsen. Ben senden Güneş babası. Bugün bir sorumuz var. Haz edirem sorum. İzin verirse tabii ki.
1: Bəli, buyurun.
0: Güneş babası. Bugün sorum dirdi. Bir təbiəti güzəli ki sevməsən, əlüvdə olsa dəqişə bilər idi özünə. Hangi təbiəti olar idi bu?
1: Duygusal. Çox duygusalım.
0: Əlüvdə olsa dəqişər idi.
1: Əlimdə olsa dəqişirəm. Xeyrə şərə yəni yığlarım, duygusallandım.
0: Tabii her insan farklı. Haklısınız. Hepimizin yaşadıkları farklıdır. Teşekkür ederim cevabı için. Bir Ferdi Baba istem. Ben tahmin edim.
1: Daha istemez diyeyim ben.
0: Ya istemez. Bes bugün hareketli olsun yani duygusal olsun. Onu sorum senden.
1: Sen güzel manla şarkılar verirsen. Sen o öz dayıydı daha.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
1: Çok teşekkür ederim. Yineden iyi yayınlar.
0: Allah'a emanet ol. Özüme makayet ol. Saygılar, hürmetler. Sağ olasın, sağ. Var olasın. Telefon için. Evet efendim. Şimdi şarkımızı dinlemeye devam edelim. Neden? Çünkü ben bu şarkıyı özellikle Selcan'a verdim. Sevilen şarkılardan bir tanesi. Efendim. Gözlerin aldadır. Şimdi sordum. Orhan hala dinliyor musun? Bir Rafet Erroman şarkısı vereceğim dinliyorsan. Cevap yazarsan sevinirim.

Ali Can çok seviliyor değil mi? Bir onu bağlantıyla alalım ya. Ama uzun uzun konuşalım. Tamam, bir arkadaşım var, çok yakın bir arkadaşı, mutlaka bizi kendisine ulaştırır diye düşünüyorum. Bir bakacağız. Şimdi Orhan'dan hala cevap bekliyoruz. Orhan, Rafet Erroman istedi, yetti. Hatta manisi hazır edin, eşitsin. Ama şimdi Güneş Babası'nın isteğine eşitsin. Bir Ferdi Baba istedi. Ben de bugün Sevgiler Çiçek Gibi şarkısını hazır ettim. İnşallah gönlünüze göre olur.

Neşet Ertaş, Yarim İş Meğer. Ahmet yazmış ki insanlar hep iyi niyetimizi kullandı. Keşke önceden farkına varsaydık. Ne güzel dedin ya. Değil mi? Abla Bülent Ersoy'dan ablan kurban olsun sana, armağan olsun radyo evine. Bize, özellikle sana ve sevgili eşime, karım da karım yazmış. Ali kardeşimiz. Hazırlayacağım, hay hay.

Evet efendim, bugünkü sorumuz. Ben bu huyumu çok sevmiyorum. Şu huyum var, keşke değişebilseydim. Dediğiniz bir huyunuz nedir? Neyi değişmek isterdiniz kendinizde?

0: Efendim bir telefon bağlantımız var, alalım. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldin, sefalar getirdin. Yusuf babası.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Necesan inşallah iyisin.
1: Sağ olasın, Allah razı olsun.
0: Ha iyi ol ya Rabbi.
1: Günün sorusunu arayacağım.
0: Bugün Yusuf babası dedim. Siz özünüzde naqsı tabiatı beğenmişsiniz. Eğer fırsatınız olsa o tabiatı değiştirebilseniz bu hangi tabiatı olardı?
1: Vallahi bazı bu bir insanın tabiatı müşkülen bir senelerde çeşitli var.
0: Ne güzel.
1: Çünkü sen de cevren kırma.
0: Maşallah.
1: Çünkü bu çocuğunluk dünyada hiç gerek yok.
0: Evet. Ne güzel dediniz.
1: Bir güzel şarkıda sen tapmanım.
0: Başım gözüm üzerine emredesen.
1: Zalim emretmez.
0: Bir mani var. Maniden hemen sonra istediği bir mani hazır ederim sana. Başım gözüm üzerine. İndi Neşet Ertaş çağılır o daha. İndi yayında abi. Başım gözüm üzerine. Emre edesin. Emre edesin.
1: Allah'a emanet olun.
0: Sen de Allah'a emanet ol.
2: Hep ayrı ayrı. Hakikatta gönül ya dos ya dos ya dos ya dos ya dos ya.
0: Efendim Facebook'tan izleyicilerimize ayıp olmasın. Küçük bir sıkıntı yaşadım ama geri döndüm. Hoş geldi canım demiş. Abla sorunun cevabı. Bunu bir dinleyelim mi birazcık daha? Şöyle başa alayım. Madem Yusuf babası da hazırdır. Bir yerde işi daha.

Evet, Yusuf Murat Yaşar Mişko gelmiş. Hoş geldin Yusuf. Reis ne var, nasılsın, iyi misin? Mustafa kardeşim, inan mani verdim. Bilmirəm eşidir de radyodan. Bəs bir mani daha verəm sənin üçün Facebook'tan. Çünkü bizləri izləsən, haqqı getməsin ortada. Başım gözüm üzərinə. Ama dil yarısını biz dinlədik. Eğer karasaldan dinləmirsa, efkarlandıq sənim yerimə də. Yusuf, iyi yayınlar ablacığım. Murat Yaşar Mişko'dan baba şarkısını çalar mısın rica etsem ablam. Rica başım gözüm üzerinde ki bilirim bu maniman çok duygusal bir anı sürükleyecek. Yine de emrin olur. Bu arada Murat abiye çok çok selamlarımı gönderiyorum. Uzun bir dönem kendisiyle çalışma fırsatı buldum, şükürler olsun. Yanılıp da yerden ayrı kalan Erbil'in kıymetli ses sanatçılarından Murat Yaşar Mişko'ya da saygı hürmetlerimizi iletelim efendim. Dosya dosya dosya, zarılmış meğer. Şimdi bir

Evet efendim, ne yapalım? Şimdi sorulara, gelen cevaplara göz atalım. Abla, sorunun cevabı keşke herkese hayır diyebilseydim. Çünkü evet demaktan başıma gelmeyen kalmadı. Vallahi bilmedim, gülümeyen yığılayım indi. Evet, bugünkü sorumuz şöyle. Bu tabiatım, bu huyumu hiç sevmem. Alimde olsa dergişim özünü, haz ederim dergişim. Çünkü alimde dögü, hani deriz ya, can çıkmayınca huy çıkmaz. Maalesef böyle, bu çok doğru bir atasözü. İşte bugün tam bu atasözüne dair bir konu hazırladım. Birbirimizi yargılamıyoruz, eleştirmiyoruz. Sorumuz: değiştirmek istediğiniz bir huyunuz hangisi ve neden?

0: saçlarına, al kalbimi gel yeter.
1: Mustafa Paşaoğlu demiş ki bir fırsatım daha varsa Azer Bülbül'den çoğu gitti azı kaldı rica etsem. Hay hay. Saçlarına, al kalbimi. Vallahi kardeşim Ahmet katılıyorum. Gerçekten öyle. Şimdi ne yapalım? Güzel bir şarkı var sırada. Türkmence bir manimiz var. Biraz bilem duygusal bir ana gireceği ama yine de çok kıymetli bir manidi.
2: Valla bıraktık o daldayık, hele o hayaldayık. Valla bak sensiz ne haldayık, aç gözü oyan babam.

Eşit babadan baba, halım perişan baba. Eşit babadan baba, halım perişan baba. Her gece can çekirem, dinler dayan baba. Her gece can çekirem, dinler dayan baba. Görse ne oldu baba, bağrım kaldı.

Evet efendim, bu güzel şarkıyı dinledik. Bu arada kıymetli ses sanatçımız rahmetli Yaşar Mişko'ya da Allah'tan rahmet dileyelim efendim. Onu da anmış olalım bu güzel mani vesilesiyle. Biraz duygusal bir an yaşadık, böyle çok içtendim. Ama hayat bu, devam ediyor bir şekilde işte. Şimdi Yusuf babası dedi ki bir mani sen seç benim için. Ben de bir mani hazır ettim. İnşallah beğenesen. İnşallah gölüve göre oğlum. Sonrasında Mustafa Paşaoğlu'nun isteği var. Nazlı Türkmenoğlu da yazmış. Terzi başı pardon. Günaydın, merhabalar, nasılsın? Çok iyiyim Nazlıcığım, sen nasılsın?

0: Efendim, İmparator'un Sesinden Bu Da Geçer şarkısını dinledikten sonra bir sesimiz var, dinleteyim sizlere.
1: Değil mi hocaydı babam? Bitmez servattı babam. Başıma güneş geçti, onda bildim zardağıymış babam. Nene olsun. Değilsen ne olsun. Kurban olmam nene diyende nene olsun.
0: Evet efendim, arkadaşımıza teşekkür ederiz. Yüreğine, kalbine sağlık. Şarkıdan sonra sesi yollamıştı. Emeğine sağlık. Şimdi Azer Bülbül'den Çoğu Gitti Azı Kaldı. Hadi biraz enerjimizi toplayalım. Yusuf diyor ki çok teşekkür ederim ablam. Yusuf ne yaptın sen bu sabahta ya? Böyle yaraya tuz bastın. Yaranın açık olduğunu bilmene rağmen tuz bastın. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir an yaşattın. Nazlı diyor ki her gün güzel sesini duymayı çok seviyoruz. Ay kalpler. Mikrofonumdan şu anda pıt pıt pıt pıt kalpler geliyor. Güzel arkadaşım teşekkürler canım benim.

Efendim, Yıldırım Salih gelmiş. Hoş geldin Yıldırım kardeşim, nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisindir. Diyor ki hepsi geçer. Doğru vallahi, her şey geçer. Geçmeyen bir şey mi var? Ağzına sağlık, vallahi doğru demişsin. Yusuf diyor ki ablama ben her sabah dinlerim. Seni ürer gibi var, manim yok yani. Mani çok güzeldi de açık yarayı böyle deşmek ne kadar doğru. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Evet, Mustafa kardeşimizle bir böyle en sonunda anlaştık değil mi, Mustafa Paşaoğlu'yla? Oldu bu sefer. Başım gözüm üzerine.

sokağında. Evet, Mustafa Paşaoğlu'nun isteği üzerine Azer Bülbül'den Çoğu Gitti Azı Kaldı şarkısını dinledik. En iyi radyo Türkmen Radyosu'dur. Çok teşekkür ederim sizinle. Kusura bakma, nedir Yusuf ya, espri yapıyorum, olur mu öyle şey? Böyle biraz duygusallaştın eminim, sen de toparlamak istedim. Seve seve. Sizden gelen her şey güzel. Başımın üstünde yeri var. 0770 131 34 61. Facebook,

verdim. Başka bir mani istesem hemen veririm seve seve. Efendim. Şimdi borcum kaldı mı kimseye? Bir kaldı bir borcum Orhan'a. Orhan Kerkük'ten hala duyuyorsan lütfen yaz. Rafet Erroman şarkısını birlikte dinleyelim. Hazır şarkın, sadece mesajını bekliyorum. Mustafa Paşaoğlu eyvallah yazmış. Ne demek seve seve. Muhammed İrfan kardeşim nereden yazıyorsun bize, nasılsın? Yıldırım kardeşim sen nasılsın? Valla iyi, iyi gidiyor. Teşekkür ederim. Canım Hakan Altun'dan bir şarkı dinletsen bir tanem olur mu? Selcan demiş hay hay. İstediğin bir şarkıyı yaz. Ben seçersem hareketli seçerim. Tamam mı? Sen istediğini yaz. Gözüm başım üzerine emredasız. Günaydın, bu şarkı size ve eşime armağan ediyorum. Müslüm Gürses'ten Usta. Ferdi Kerküklü. Yusuf Blok 3'ten Kayıp Kalıp çalar mısın? Olur, seve seve. Ama ilerleyen dakikalarda. Şimdi Murat kardeşim, Mustafa kardeşim, İbrahim Tatlıses manisi isterdi, vermiş idim. Bir garimani diyenden istesev seve seve varım.

Hello Ruhem deyipti. Hello canım Işıl, çok hoş geldin. Şarkılar bizi söyler. Hangi şarkısı ama? O programdan hangi şarkısını dinlemek istersin canım? Hoş geldin Işılcığım, nasılsın? O gün mesajın yani soruma cevap vermişsen okumamışam. Işıl da dedi ki ben en çok evimde kedilerimle zaman geçirmeyi seviyorum. 14 tane kedim var. Nasıl bakıyorsun bunlara ben de bilmiyorum. Vallahi bravo. Şimdi Hakan Altun deyince programlarımızın devamlı arkadaşlarından Murat Hamamcı kardeşimiz var. Her zaman bize telefon eder. Hakan Altun ve Sibel Can şarkısı ister. Telefonu bir iki gündür yoktur. Umarım iyi.

Yıldırım arkadaşımız demiş ki Ferdi Tayfur şarkısı içim yanar. Vallahi senden önce davrandılar. Yoksa gözüm başım üzerine. Başka bir manisi de hemen hazır edin.

Efendim, bu güzel şarkıyı Ferdi Kerkükülü'nün isteği üzerine dinlemiş olduk. Benden de özellikle sevgili eşi Şadan'a, minik kızları Yağmur ve Masal'a, aynı zamanda efendim Sara ve Murat'a da armağan olsun. Şadan'a çok çok selam söyle lütfen. Evet efendim, şimdi güzel şarkımızın ardından bir başka isteğimiz vardı, biliyorsunuz. Hazırladım, birlikte dinleyelim. Bizlerden Selcan güzel bir şarkı istemişti. Şöyle şarkısını birlikte dinleyelim. Bir Hakan Altun manisi de Nefesimsin. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz efendim.

aşk acısı ne ille etmiş. Sevdiğime gönül verdim, nefes alırken ölmek imiş.

ne güzel şarkılar dinliyoruz sizinle beraber. Beraber dertleniyor, beraber neşeleniyoruz. Sorular da var tabii ki. Her gün bir soru var. Bugünkü sorum. Ben şu huyumu hiç sevmiyorum. Haz ederim. Alemde olsaydı dergişerdim. Dediğiniz huyunuz hangisi? Bir arkadaşımız dedi ki hemen her şeye ağlıyorum. Bu huyumu hiç sevmiyorum. Bir arkadaşımız duygusalım dedi. Diğer arkadaşımız her şeye evet diyorum. Ve bu başıma bela açır dedi. Canım benim, sen de iyi ki varsın. Bugün mesajlarının samimiyeti o kadar güzeldi ki beni çok mutlu etti. Selcan, çok teşekkür ederim. Şimdi malum o kadar dinleyicim var ki, bir sorunum var dinleyicilerime. Yazmıyorlar. Halbuki yazsalar daha aktif olacağız da. Canları sağ olsun efendim. Herkesin işi var tabii ki. Radyosunu açıyor, dükkanında çalışıyor, arabasında, sürüş halinde ya da bir yere gidiyor. Herkese hak veriyorum. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla arayabilirsiniz. Bugünkü sorumuz soruldu. Değişmek istediğiniz bir huyunuz. Hava durumuna göz atalım. Başkent Bağdat çoğunlukla güneşli ve 33 derece. Kerkük çok bulutlu ve 31 derece. Diğer taraftan Erbil vilayeti çok bulutlu ve 28 derece. Musul bulutlu ve 27 derece. Basra güneşli ve 36 derece. Selahattin çok bulutlu ve 32 derece. Telafer ise bulutlu ve 26 derece. Ben kara gün dostum. Bana birkaç gün önce bir arkadaşımız bir mesaj attı. Çok güldüm. Merve Hanım, sen hava durumunu okuyorsun. Sen okuduğunda hava serin geliyor. Şu gözle. Ama gün orta güneş bizi yakıyor. Ağlattın. Vallahi ben aşkımız bitecek. Kabul ediyorum bunu. Gerçekten yakıcı bir güneşimiz var. Sende, aşkımız bitecek. Ama sorun bende değil. Ben de... Hava sıcak oluyor yani, ne yapayım?

Evet, günün sorusunu sorduk. Hava durumu. Haydi, cevaplarınızı bekliyorum. WhatsApp'tan mesaj atabilir, normal hattımızdan arayabilirsiniz. Numaramız 0770 131 34 61. Facebook'tan yayınım yine kesildi maalesef. Yar olur sanma. Ama borcum varsa şarkı borcum, yazın hemen ödeyeyim.

0: Şimdi bugünkü bir sosyal bilgimizde şöyle bir şey yer alıyor. Son zamanlarda biliyorsunuz işte Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da birçok video görüyoruz. Örneğin mesela saçı dökülenlere diyorlar ki şampuanın içine soğan suyu ekle, limon suyu, sirke, ne bileyim sarımsak ekle, şu şampuan iyi, bu şampuan iyi diyorlar. Sosyal medyada aslında her gün karşımıza yeni bir tarif, yeni bir akım çıkıyor. Öyle bilse... Peki gördüğümüz her şeyi saçımıza uygulamak doğru mu? Elbette ki doğru değil. Örneğin soğan suyu ve sirkenin yakıcı özelliği var. Yani bu malzemenin herhangi bir saç uzattığı kanıtlanmamış. Limon saç derisini tahriş eder. Yani sarımsak yine fazlası, azı karar çoğu zarar deriz ya, yine zararlı. O yüzden uzmanlar ne diyor? Saçınızla ilgili probleminiz varsa bir uzmana danışın. Onu da yapmıyorsanız, hayır ben uzmana gitmiyorum, vaktim yok ya da kendim çözerim diyorsanız bir en azından vitamin testi yapın diyorlar. Ama böyle internette gördüğünüz bilgilerle saçınıza yani bu uygulamaları asla yapmayın diyor uzmanlar. Bugünkü sağlık bilgimiz aslında bir uyarı niteliğindeydi. Bizden söylemesi. Zeynep nerelerdeydin? Günaydın, mutlu sabahlar. Ben Zeynep, Ömer annesi Altınköprü'den katılıyorum. Merve Hanım, herkese buradan selamlar, sevgiler. Merve Hanım, Ali ben. Neden bir güzel, Ali ben neden güzel bir şarkı çalsanız bu sabahın eşliğinde duysak sizlerden çok mutlu oluruz. Armağan olsun Ali Köprülü'ye. Bu arada Ali Benna amcamın oğlu, özellikle de armağan ediyorum bu şarkıyı kendisine. Altınköprülü'ye her zaman Türkmen FM'e katılıyor. Haklısın. Sen de hoş geldin Zeynep'ciğim. Vereceğim şarkıyı. O gün sordum, dedim Zeynep nerelere gittin, şarkın hazır, duyuyor musun? İşle meşgulün. Bir saniye, telefon bağlantımız var, alalım. Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Nerede sen Maru abla?
0: Çok iyiyim. Sen necesin? Başım gözüm üzerine geldi sen.
1: Sorulaydı.
0: Bugünkü sorum, dedim naksı tabiatı sevmesen, elüde olsa dergiştirmek istesen.
1: Nasıl tabiatım var, güzel gözü, elime sıkıntmaz.
0: Elüde olsa dergişesen.
1: Valla.
0: Keşke, mümkün olsa.
1: Olmaz, zahmet.
0: Zahmetti, doğru valla zahmetti. Emre'li istediği bir mani var.
1: Sözünün şarkısı uzaylı yerler.
0: Vallahi Ferdi Tayfur verdim. Başka bir mani iste, gözüm başım üzerine verdim Sermet'in. Tamam, iki Ferdi Tayfur isteğimiz vardı. Sen de gölü olsun, kırmayayım seni de. Verrem indi, müşküle dövge. Kimlere armağan etsen? Kimlere armağan olsun?
1: Sen armağan olsun.
0: Eyvallah. Sağ olasın. Üreygü'ye sağlık. Memnunum telefonu için. Sağ olasın. Allah'a emanet ol. Evet efendim, bir Ali Benne isteğimiz var. Şimdi hazırlıyorum. Sonrasında bir Ferdi Baba dinleyeceğiz yine. Siz seviyorsanız, istiyorsanız başım gözüm üzerine. Facebook'tan da Yıldırım kardeşimiz bizden istemişti. Sizi kırar mıyım? Öyle mi Ali? Zeynep o gün mesaj yazdı. İstediğim anne hazır ettim, dedim. Acaba eşidir, eşitmir? Sordum özüne. Dedi vallahi Zeynep çocukların okulundan gelmesi için hazırlık yapıyor, yemek yapıyor. Haklısın. Zeynep ben mani hazır edim. Sen işlerini yaparken mani dinle. Güzel bir mani hazır edirem sanırım. Mesajın mani çok mutlu etti. Kıymetli sanatçımız Ali Benne'ye de hürmetler, selamlar. Evet efendim, dilerseniz sıradaki şarkımıza şöyle bir geçiş yapalım. Sonra bir Ferdi Baba da dinleyelim efendim. Müzik Valla ferdiciler bayram etti. Bugün iki mani. ...0770-131-34-61 telefon numarasıyla mesajlarınızı iletebilirsiniz. Telefonlarınızı bekliyorum. Bugünkü sorumuza yanıt vermek istiyorsanız. Sevgili dinleyenler, günün sorusunu bir kez daha hatırlatalım. Hani bir söz var ya, can çıkmayınca huy çıkmaz. Peki sizi hangi huyunuz var ki dergiştirmek istesiz? Bu tabiatım var. Elimde olsa dergişerem. Dediğiniz tabiatınız, huyunuz hangisidir?

0: üstadımız Türkeş Muhammed Tuzlu'dan öyle bir dörtlük geldi ki ben sıradaki manide haz edirem okuyam. Üstadım kaleminize sağlık. İnşallah iyisinizdir. Çok kıymetli edebiyatçılarımızdan Türkeş Muhammed Tuzlu.
1: Gel

Evet efendim, iki tane Ferdi Baba isteğimiz olduğu için bugün ikinci defa vereceğim. Kimseyi kırmayalım. Ne yazmış Zeynep? Merve Hanım, vallahi billahi ben sabah kalktığımda ilk işim Türkmen FM'i dinliyorum. Açarım akşama kadar dinler. Yemek yaparım, oturmam. Hep radyodayım ama akşamları Türk dizileri izliyorum. Ben sabahtan akşama kadar radyo dinlerim. Arabaya bindiğim zaman da eşimle direkt radyoyu dinlerim. Ay çok teşekkür ederiz canım ya. Yaktın.

Evet efendim, sizi kırmak olur mu? Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı dinlemiş olduk sizlerle birlikte. Şimdi programımıza devam edelim. Üstadımız ne yazmıştı? Gülden otu. Koklamam gülden otu. Tikanlara yanaşma. Gülden kah, gülden otu. İnşallah kusursuz okuyabilmişimdir.

Evet, gelelim yavaş yavaş burçlara. Günlük burç yorumlarına. Radyolarını yeni açanlar, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merve ile Günaydın programındasınız. 90.1 frekansında. Sizlere saat 9'da günaydın dedim. 9'da start verdim. Programı başlattım. Enerjimizi topladık. Mesajlarınızla, telefonlarınızla beni yalnız bırakmadınız. Ama son yarım saatteyim. Hala telefonlarınızı, mesajlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım cevap verin günün sorusuna. Ben bu tabiatımı hiç sevmem. Elimde olsa değiştirmek isterim dediğiniz tabiatımız hangisidir?

Şimdi günlük burç yorumlarına geçiyoruz. Bugün burçlarımız bakalım neler söyleyecek. Kim biraz daha sabırlı, kim olayları fazla kafasına takmamalı. İlk burcumuzla başlayalım. Allah, en sevdiğim manidi.

0: Ali kardeşimiz bir mesaj yazmış. Merve Hanım, ellerinize sağlık. Şarkılar efsane. Kaşın kara. Beraber seçiyoruz. Sizlerle birlikte tabii ki güzel olacak. Seve seve. Kaşın kara. Listenin en güzeli sizler için. Mecburum ben sana. Bir telefon bağlantımız var. Alo diyelim. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk abla. Nasılsınız?
0: Biz iyiyiz. Sen necesen? İnşallah sen de iyisin.
1: Vallahi bir gün radyonun maşallah duruşmanın eline havadan erir.
0: Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun.
1: Bir de mühendisizim Yunus'un üstüncü evliler salamı var ona da.
0: Emredersiniz. Buyurun. Hangi mühendisi?
1: Bütün çalışanlara kuştan belge kadar.
0: Sağ olun.
1: Allah sizi saklasın. Avulan sahne. Allah bu cihazı çok görmesin.
0: Hepimizi.
1: Her yerde sallasın cihazımız.
0: Hepimizi ya Rabbi. Sağ olun. Sizlerin sayasını.
1: Sana da çok çok armağan olsun. Bir mühendisi Yunus'unu istedim. Armağan olsun benim aileme, çocuklarıma, oğlum, katta
0: bazen. Allah saklasın özlerine.
1: Bütün Türkmenlere.
0: Bes gitmeden önce haz edilen bir sorum var, sorum sana.
1: Sor.
0: Bugün dedim, nasıl tabiatuz elinizde olsa dergiştirersiz. Sen o hangi tabiatu var haz etmesen tabiatudan?
1: Aa, bu hoş haçattı. Çok asabiyim. Bu asabı sonuz geçsem çok hoş olur.
0: Elinizde olsa dergiştirersiz. Bes asabilerin gövlü pekiyorlar.
1: Aa, rahmet babanı da var. Doğru.
0: Sağ ol.
1: Diyelim Allah sizi saklasın.
0: Hepimizi.
1: Zaten.
0: Hepimizi.
1: Kadar. Armağan da olsun bir lütfen. Baş. Bir yenisi de mahsus istedim.
0: Hemen hazır edirem. Başım gözüm üzerine. Başım gözüm üzerine. Emredesen. Emredesen.
1: Sağ ol Allah.
0: Allah'a emanet ol. Yanağımdan benimle oynaştı. Şimdi efendim. Hüseyin annesi. İsteği üzerine Mustafa Ceceli'den bu şarkıyı öncelikle kocasına, annesine ve oğluna armağan etmiş. Ben de kendisine armağan ediyorum. Hoş geldin Hüseyin annesi. Bu maniden hemen sonra bir Yunus Tütüncü manisi hazır ettim. Buradan da Erbil'in kıymetli ses sanatçılarından sevgili Yunus Tütüncü'ye selamlar olsun efendim.

Evet efendim, şimdi ne yapalım? Bu şarkının ardından bir Yunus Tütüncü manisi istenildi. Hazır ettim. Çok sevdiğim manilerinden biri. Hadi dur.

Evet efendim, Yunus Tutuncu'nun sesinden bu güzel manini yaşattıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bugün günlük burç yorumlarında bakalım neler var. Ama bu manide bir eşit.

Bu maniler çok sevimsiz. Ben de hiç haz etmirəm kəsim. Tamamen böyle. Mikrofonu kapatıyorum. Eminim bunu da seviyorsunuz. Ama yavaş yavaş sonlara geliyorum. Konularımı bitirmek zorundayım. Koç burcuna geçelim. Bugün bakalım koçları neler bekliyor. Bugün biraz sabırlı olmakta fayda var. Her şey sizin istediğiniz hızda ilerlemeyebilir. Sonrasında efendim Boğa burcu. Bugün huzurunuzu kaçıran konulardan uzak durmaya çalışın. Herkese yetişmek zorunda değilsiniz. İkizler burcuna bakalım. İkizler bugün sohbetin ve iletişimin tam merkezinde olabilirsiniz. Ancak duyduğunuz her söze hemen inanmayın.

Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Yengeç burçları. Bugün geçmişte yaşanan birçok şeyi yeniden düşünmek yerine önünüze bakın demiş. Aslanlar, bugün kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Bazen bir gülümseme her şeyi çözer demiş. Başak, her şeyi kusursuz yapmaya çalışırken kendinizi yormayın. Her işin bir zamanı var.

Evet, bakalım bugün burçları neler bekliyor. Elini tutayım, tasalarım biter, dünyayı yakarım. Terazi burcunda kaldık. Aramızda kalır, güzel gülüm gider, uzaktan bakarım. Elini ver, elini tutarım, tasalarım biter. Öncesinde bir yakarım. Mesajımız var, okuyalım. Aramızda kalır, güzel gülüm gider, uzaktan bakarım. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hoş geldiniz, günaydın, nasılsınız demiş Ersan kardeşimiz. Biz iyiyiz, sen nasılsın? Umarım iyisinizdir. Türkmen FM ekibine, aileme, sevdiklerime ve bütün dinleyicilere ve arkadaşlarıma hediye olarak bir şarkı armağan etmek istiyorum. Hazırladım. Çok teşekkür ederim herkese. Saygılarımı sunuyorum. Hepinize harika zamanlar diliyorum. Kardeşiniz Ersan Sorani. Hemen bu şarkıdan sonra hazırladım. Dinleyebilirsin. Hoş geldin, sefalar getirdin Ersan. Kalamdan.

Terazi burcunu okuyalım. Terazi burcu bugün herkesi memnun etmeye çalışırken kendi isteklerini ikinci plana atma diyor. Akrep ise bugün bazı konuları fazla kafanıza takabilirsiniz. Unutmayın, her şeyi tek başınıza çözmek zorunda değilsiniz. Yay burcu da bugün biraz hareket, biraz değişiklik size iyi gelebilir. Güzel bir sohbet bile gününüzü değiştirebilir diyor. Son 3 burcumuzu da istek şarkımızdan sonra hemen sizlerle paylaşacağım efendim. Yavaş yavaş sonlara doğru da geliyoruz zaten.

Evet efendim. Çok güzel bir şarkı. Je suis dans mon ego. Kendi egomun içindeyim. Bir ara çok moda oldu bu şarkı.

Şimdi bu şarkıya uygun bir şarkı daha var sırada. Böyle birbirine çok uyumlu. Ben ama gelecek programda size bir Fransızca şarkı dinleteceğim. Okey, bu Fransızcaydı ama ben size gerçek bir Fransızca şarkı dinleteceğim ama. Melodisiyle, tarzıyla. Şimdi Oğlak Burcu'na geçelim. Oğlak Burcu bugün diyor ki sorumluluklarınızın yine peşinizi bırakmıyor. İşlerinizi sıraya koyun ve kendinize zaman ayırın. Kova Burçları diyor bugün farklı fikirlerinize dikkat çekebilirsiniz. Herkes sizin gibi düşünmek zorunda değil. Balık Burcu da diyor ki bugün başkalarının duygularını fazlasıyla üzerinize alabilirsiniz. İyi niyetinizden vazgeçmeyin ama sınırlarınızı da koruyun. Bir de şöyle not düşmüş, herkese destek olurken kendinizi ihmal etmeyin. Bugün Balık Burcu'nun derdi nedir böyle? Bayağı uzundu Balık Burcu bugün.

0: Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Bugünkü sorumuzun cevabı hepinizden çok böyle değişik geldi. Çok sevdim. Bugünkü programımızın sorusu neydi?
1: Bir gelsen
0: değişmek istediğiniz huyunuz

Günaydınlar, hoş geldin Murat. Murat demiş ki, günaydın Merve Hanım, iyi yayınlar. Sabahtan beri dinliyorum ama internetim yoktu. Olsun, ben de tam diyecektim programın sonuna doğru. Murat bugün gelmedi. Sen benden önce davrandın. Hoş geldin, sefalar getirdin.

Evet efendim, artık yavaş yavaş sona doğru geldik. Güzel bir Mustafa Sandal şarkısı hazırladım sizler için. Mesajlarınız, telefonlarınız için çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadınız. Bugün telefonlarınızdan anladığım kadarıyla şarkıları çok beğenmişsiniz. Bu beni ekstra mutlu etti. Murat, sen hareketli sevmezsin ama bu şarkıda benden sana armağan olsun. Evet efendim, artık bana ayrılan süre bitti. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Allah nasip ederse yarın, her zaman söylediğim klasik sözümdür bu. Yarın yine aynı saatte, aynı adreste sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

bir şekilde. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM, Türkmen FM Bağdat frekansımız. 89.9
4: Mutlu günler değerli Türkmen FM radyosu dinleyenleri. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Parlamento Bakanlar Kurulu'nun tamamlanması ve boş bakanlıklar için Perşembe günü oylama yapacak. Bakanlar Kurulu, ithal gıda ve ilaçları gümrük vergisinden muaf tutma kararı aldı. Başbakan Zeydi, silahlı kuvvetlere muharebe hazırlığını en üst seviyeye çıkarma talimatı verdi. Irak ve İran, bölgesel gerilimin azaltılması için diyalog masasına dönülmesinin önemini vurguladı. Irak Hava Kuvvetleri, Kerkük'te DAEŞ mevzilerine hava saldırıları düzenledi. Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü, Traybel sınır kapısında gümrük usulsüzlüğü ve kamu zararı nedeniyle iki tıra el konulduğunu açıkladı. Bağdat'ın doğusunda yarım kilo kristal uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, İsrail'i yasa dışı silahlı milislere destek vermekle suçladı ve bölgenin kaosu sürüklenmesi konusunda uyardı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ummanlı mevkidaşı Bedir bin Hamed el-Subusaidi ile Yemen'deki gelişmeleri ve bölgesel barışın sağlanması yollarını görüştü. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Husilerin fırlattığı bir balistik füzenin önlenerek imha edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi, iki füzeden düşen parçalar nedeniyle Riyad'da 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Trump, İran'a ağır bir ders vereceğiz, artık sabrımız tükendi dedi. Hindistan'da festival

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM.
2: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

Merhabalar sevgili arkadaşlar, nasılsınız diyoruz. Herkese hayırlı günler ve bu güzel günde de sizlerleyiz. Nostalji Kuşağı programımızı paylaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Güzel şarkımız size için gelsin, bütün müzik sevenlere armağan olarak gelsin diyoruz. Ve buradan da sonsuz sevgilerimizi iletiyoruz. Bütün Türkmenil bölgesinde yaşayan bütün Türkmenlerimize ve yurt dışında bulunan bütün gurbetçilerimize de ne diyoruz? Sonsuz sevgilerimizi iletiyor ve Nostalji Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, güzel şarkıları dinlemeye hazır mısınız? Bir saat boyunca güzel nostalji şarkılarımızı Türkmen FM'de Nostalji Kuşağı'ndan sizlerle hep birlikte dinleyeceğiz. Ve şu an sürüşendeyken bizi de dinleyen sevgili sürücü arkadaşlar, hayırlı sürüşler diyoruz. Sıradaki şarkılarımız hep sizin için gelsin diyoruz. Sürüşendeyken müzik dinlemeyin, tadı bir başka oluyor tabii ki de. O yüzden de radyon sesini yanınızdan verin. Sırada güzel şarkılarımız var, dinleyeceksiniz sırayla tek tek. Çıkış tarihleriyle birlikte sizlere sunacağım şarkıları. Ve dilerseniz hemen ilk şarkımızla başlayalım. 90'lı yıllara gideceğiz. 1999 senesinde bu şarkı seslendirilmiş. Hangi sanatçı? Ebru Yaşar, Zehir Oluyor şarkısını seslendirmiş o tarihte. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Daha sonra diğer şarkımızı da dinleyeceğiz.

Seni çok, seni çok seviyorum dedi Ebru Yaşar sizler için. Ve şimdi de İntizar'ın sesinden Aklı Karalı adlı güzel şarkımızı dinliyoruz sevgili müzikseverlerimiz. Ve bu şarkıyı da değerli sanatçımız İntizar 16 Şubat 2000 senesinde bizler için seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Dilerseniz dinleyelim.

Evet arkadaşlar, sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Nostalji kuşağımızdan değerli arkadaşlar. Şu an radyolarını yeni açıp bize dinleyen siz sevgili dinleyenlerimize programımıza hoş geldiniz diyoruz. En güzel şarkılar sizi için gelsin. İnşallah seçmiş olduğum bu güzel nostalji şarkıları beğeniyorsunuzdur. Gönlünüzü kulağınıza okşuyordur bu güzel şarkılar. Ve tabii ki de bizleri eskileri anılarımıza götürüyordur. Ve şimdi dilerseniz Alihan'ın sesinden Yok Olası adlı şarkımızı dinleyelim. 10 Aralık 1995 senesinde bu şarkı seslendirilmiş ve gidelim bu güzel şarkımızı da dinleyelim.

0: yiyen suç benim mi? İçiyorsam, bir kenarda sızıyorsam, ama yine seni seviyorsam suç benim mi? Ben umutlarımı sana bağlamışım. Ben hayallerimi bile sende süsledim. Bir tek resmin kaldı, onu sakladım. Eğer sen de bana onu çok görüyorsan, Allah seni, Allah seni, Allah seni kahretsin.
1: Yok olası dedik sevgili arkadaşlar ve bu güzel duygusal şarkımızı, anlamlı şarkımızı dinledik. Ve sırada yine güzel bir şarkı var. Sizleri bekliyor. Hemen söyleyeyim kimin sesinin olacak. İbrahim Erkan'ın sesinden olacak. Sevmesen de olur diyecek. 8 Mart 1995 senesinde bu şarkıda seslendirilmiş. Ve gidiyoruz güzel şarkımızı dinleyelim.

güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya.

Evet arkadaşlar, güzel şarkımızı İbrahim Erkan'ın sesinden dinledik ve şimdi Şahin sizi için İntikam diyecek 10 Mayıs 2006 senesinde bu şarkıda seslendirilmiş.

ittifam alacağım. Ve intikam dedik sevgili dostlarımız, bu güzel duygusal şarkımızı dinledik ve şimdi birazcık dilerseniz hareketlenelim sevgili arkadaşlar. Duygusal şarkıları dinledik, şimdi birazcık hareketlenelim. İbrahim Tatlıses sizler için ne diyecek? Allah cezanı verecek diyecek ve bu şarkıyı da 1998 senesinde seslendirmiş değerli sanatçımız ve gidelim güzel şarkımızı dinleyelim.

Ve şimdi de Muazzez Ersoy'un sesinden Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz adlı şarkımızı dinliyoruz. Hareketli şarkı dinlemeye devam ediyoruz ve bu şarkı da 2000 senesinde seslendirilmiş.

Hiç yalvarma, bu iş olamaz dedik ve bu güzel şarkımız, hareketli şarkımızı Muazzer Soy'un sesinden dinledik. Ve şimdi de Özlem Özel size için ne diyecek? Taht kurmuşsun kalbime diyecek. 19 Haziran 2009 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Gidelim hep birlikte dinleyelim, daha sonra tüm hızıyla diğer şarkılarımızı da dinleyeceğiz sevgili arkadaşlar.

Dünyaları verseler ben sensiz yaşayamam dedik ve bu güzel şarkımızı da dinledik sevgili arkadaşlar ve şimdi de özledim seni diyeceğiz Seyhan Güler'in sesinden. 6 Haziran 2008 senesinde seslendirilmiş bu güzel şarkıyı size için geliyor.

Ve Seyhan Güler'in sesinden özledim seni dedik ve şimdi de bu aşk bitmez diyoruz. Nevzat'ın sesinden olacak, Soy'dan. Ve dilerseniz bu güzel şarkımızı dinleyelim ve bu güzel şarkıda 21 Aralık 2004 senesinde seslendirmiş sevgili müzikseverlerimiz. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor değerli arkadaşlar ve güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz ve şimdi de dediğimiz gibi Nevzat Soydan'ın sesinden Bu Aşk Bitmez adlı şarkımızı dinliyoruz.

0: Aksine de ister birisi kendini filmlerdeki gibi sevmesin. Ama hep filmlerde olur.
1: Canım nereden biliyorsun? Belki de vardır.
0: Senin köyde sevgilin var mı?
1: Yok. Hadi vardı be Fatma. Bunu da kaçırdılar. Senin?
0: Yok.
1: Ya Şakir?
0: Onu sevmedim ki. Çünkü biliyorum o da beni sevmiyor.
1: Yok seviyordu.
0: Bırak şimdi. İnsan seveni anlamaz
1: mı? Anlar mı?
0: Anlar.
1: Yapma ya.
0: Bir kadın anlar.
1: Yok mu anlar?
0: Çok anlar.

Bu ömür biter, aşk bitmez sevgili arkadaşlar ve bu güzel şarkımızın ardından şimdi Mustafa Yıldız Doğan sizler için Aşktandır diyecek. 2008 senesinde seslendirilmiş.

aşktandır, aşktandır dedik sevgili arkadaşlar ve biz de ayran süreninde sonuna geldik değerli dostlarımız. Ve son olarak tabii ki de güzel bir şarkıyla size veda edeceğiz. Yalnız ondan öncesine bir kez daha sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz bizi dinleyen bütün dostlarımıza, bizleri evlerinize, iş yerlerinizde, araçlarınıza misafir edip dinlediğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz.

Evet sevgili dostlarımız ve dediğimiz gibi biz Aryan Süren'in de sonuna geldik. Sonra güzel bir şarkıyla size veda edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyelim sevgili dostlarımız. Ve son şarkımız da Yalanmış adlı güzel şarkımızı dinleyeceksiniz. 2006 senesinde seslendirilmiş ve bu güzel şarkıyla size baş başa bırakıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Türkmenlerin Vayrak'ın radyosu. Burası müziğin sesi. Burası Türkmen FM radyosu. Burası Türkmenlerin sesi. 90.1 Türkmen FM radyosu Kerkük içinde sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Mutlu günler değerli Türkmen FM radyosu dinleyenleri, şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Parlamento Bakanlar Kurulu'nun tamamlanması ve boş bakanlıklar için Perşembe günü oylama yapacak. Bakanlar Kurulu, ithal gıda ve ilaçları gümrük vergisinden muaf tutma kararı aldı. Başbakan Zeydi, silahlı kuvvetlere muharebe hazırlığını en üst seviyeye çıkarma talimatı verdi. Irak ve İran, bölgesel gerilimin azaltılması için diyalog masasına dönülmesinin önemini vurguladı. Irak Hava Kuvvetleri Kerkük'te DAEŞ mevzilerine hava saldırıları düzenledi. Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü, Tribal sınır kapısında gümrük usulsüzlüğü ve kamu zararı nedeniyle iki tıra el konulduğunu açıkladı. Bağdat'ın doğusunda yarım kilo kristal uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, İsrail'i yasa dışı silahlı milislere destek vermekle suçladı ve bölgenin kaosu sürüklenmesi konusunda uyardı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ummanlı mevkidaşı Bedir bin Hamed el-Subusaidi ile Yemen'deki gelişmeleri ve bölgesel barışın sağlanması yollarını görüştü. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Husilerin fırlattığı bir balistik füzenin önlenerek imha edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi, iki füzeden düşen parçalar nedeniyle Riyad'da 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Trump, İran'a ağır bir ders vereceğiz, artık sabrımız tükendi dedi. Hindistan'da festival sırasında tekne devrildi, 13 çocuk hayatını kaybetti. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. البرلمان يحدد الخميس موعدا للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية والحقائب الشاغرة. مجلس الوزراء يقرر إحفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه القوات المسلحة برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات. العراق وإيران يؤكدان أهمية العودة إلى طاولة الحوار لاحتواء التوترات الإقليمية. القوات الجوية العراقية تنفذ ضربات ضد مواقع لتنظيم داعش في محافظة كركوك. الأجهزة الأمنية تضبط 74 متسللا من جنسيات مختلفة على الحدود الدولية خلال شهر أيلول الماضي. هيئة المنافذ الحدودية تعلن عن ضبط شاحنتين بسبب

Hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için. Ve buradan bütün dinleyicilerimiz için hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şu anda biz İstekler programındayız. Saygı, salamımızı gönderdik bütün Türkmen bölgeleri için. Evet, programımız başladı ve devam edecektir. Necəsiz, inşallah isiz. Bugün bütün değerli dinleyicilerimizə saygı salamımızı göndəririk. Hoş geldiniz, safalar gətirdiniz. Eğer istəyirsiniz bizlərlə katılmaq, numaramız 0770-131-34-61 numarası ilə katıla biləsiniz. Bir daha təkrar edəyin. 0770-131-34-61 Ve aynı vaxtda tabii ki de yazabilirsiniz bizler için WhatsApp yoluyla. Numaramızı hatırlatalım. 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir saat boyunca sizlerle olacağız İstekler programıyla. Bugün Kerkük'ün hava durumu şu anda 35 derece bulutludur. Ve Bağdat şu anda 9-3 derece değerli dinleyicilerimiz.

ve İstanbul 19 derece. Yağmurludur. Şu anda yağmurdur. Eve değerli dinleyicilerimiz bir daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve günde haberlerden sonra Stegler programıyla sizlerle olacağız. Dilerse Uzi Gidağın bir açılış şarkısalağın bu açılış şarkımızı hanımlarımıza, beylerimize ve bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Buradan sizlere saygı selamımızı gönderdik ve ne diyeğin katılın bizlerle. Enerjiniz nasıldır? İnşallah günümüz güzel bir şekilde geçti. Dilerse Uzi hemen bu şarkını sizlere armağan edeyim. İnşallah ve genel sözünü bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız.

Evet, açılış şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah beğendiniz özünü ve bir daha mutluluklar dilerim sizler için. Buradan hemen okuyalım sizler için birinci katılan kim olubdu bizlerden. Hemen Leyt arkadaşımız bakalım ne yazıbdı. Yazıb, selam aleykum. Şlönküm inşallah bxeyr atlıb uğni alə doğuc əhdiyə eliç və lülmütəbiyin yazıbdı. Təşəkkür edərik sənin qatıldığı üçün bizlərdən sayğı salamız var sənə.

0: Muhteşem şarkımızı dinledik. İnşallah beğendi. Sözün Arapça oldu adamın sesinden. Ve buradan ayrı bir arkadaşımız katlı bizlerle. Bakalım ne yazıp.
1: Gülmez bitenim işte. Gayip, gayip. Ana elbi dayip.
0: Hadi bu şarkıyla eşlik yapalım.

0: Evet, bu şarkını Leyfe arkadaşımıza armağan ettik özünü, inşallah beğendi özünü. Ve programımız en hızlı şekilde sizlerle devam edire. Hemen gidelim Altın Köprü'den bakalım kim yazıp bizler için. Arkadaşımız yazıp selamu aleyküm min Altın Köprü Matam Abu Ali. Çok güzel yazıp Arid Uğniyet Sinan Köprülü. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana ve ne diyeğin? Allah rızkı artırsın ve inşallah güzel vaktler geçirdesen bizlerle ve ne diyeğin sana? Tabii ki de emir edesen Sinan Köprülü'nün sesinden bir güzel şarkı sağ için gelecektir ve bütün Altın Köprü'de bulunan değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Dilerse uz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim ve programımız en gizli şekilde sizlerle devam edir. Bir daha numaramızı hatırlatım sizlere. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz bizlerle. Dilerse uz gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim.
1: Dede gene oyanmadayım. Yatıp oyanmadayım, hiç bilmem hara gidim. Gözüm adam, valla gençlikte bir yandırdı. Hele oyanmadayım,

ve Zeynep damda durubtu. Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel sözleri hep beraber dinleriz ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şu anda biz İstekler programındayız inşallah. Tabii ki de şarkıları beğensiniz.

Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bir güzel şarkı verse öz memnun olduk. Armağan edirik özünü bütün dinleyicilere. Özellikle de yazı buradan duygusal bir şarkı isteyipti bizlerden. Emredesen arkadaşımız. Dilerse öz gidelim. Bu güzel şarkımız dinleyelim. Armağan edelim özünü arkadaşımıza. Ve buradan ayrı bir arkadaşımız bakalım ne yazıp. Seher yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ben devamlı arkadaş Uzan. Sıradaki şarkını Lina Hanım sizlere armağan edirem özünü, sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senen ve bütün hanımlarımızdan katıldıkları için bizlerden bu şarkını dinleyelim.

0: Evet, bir daha döndük sizlerden ve ayrı bir arkadaş katılıp bizlerle Danimarka'dan. Hemen bakalım ne yazıptı ve hangi şarkını istedi ses atıp bizler için. O zaman dinleyelim hep beraber.
1: Selam aleyküm, akşamınız hayırlı olsun, necəsiz, iyisiz inşallah. Mən Azğar Danimarka'dan. Zəhmət olmasın, İbrahim Datlı səsdən bir şarkı istirdim, Türkmen gəlini. Armağan edirəm bütün Musalla xalqına, bir de Çarşiş xalqına, tüm izahada çalışanlara, yayın odasına, özəlliklə bir de sizlere. Saygılar, hürmətlər, qalın sağlıqa.
0: Biz teşekkür ederiz senden tabii ki de katıldığı için bizlerden ve özellikle de gurbette bulunan bütün beylerimize, hanımlarımıza saygı, selamımızı gönderirik. Dilerse öz gidelim, güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim. Armağan olsun sana ve bütün Türkmenlere, bütün kadınlarımıza armağan gelsin. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu, yayınımız devam ediyor.

Türkman gelini. Evet değerli dinleyicilerimiz, bütün Türkmenlere saygı selamımızı bir daha gönderdik. Sevem dedim vazgeçmiyor nazımdan. Ve buradan Mahmud arkadaşımız bakalım ne yazıp bizler için. Mahmud Kerkük'ten katılıptı. Yazıp merhabalar. Hayırlı akşamlar dileyipti. Bir şarkı isterim Zeynep Demirci'nin sesinden olsun yazıptı. Ve buradan yazıp armağan ederim özünü bütün Zeynep Demirci'nin sevenlerine ve selamlar yazıp. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Saygı selamımız var sana ve inşallah sıradaki şarkını tabii ki de istediği kimin olacaktır. Ve Mahmud arkadaşımıza teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Dilerse özgüdağın bir güzel nostalji Türkmenca şarkımızı dinleyin hep beraber. Ve bu şarkıdan sonra bir daha sizlerle olacağız. Bakalım hangi şarkını dinleyeceğiz ve bir daha iyi vakitler.

0: خيال. هذه اشتغل يا باغن.
1: Düşünmem halim.
0: Gerçekten çok sevdiğim bir şarkıydı ve güzeldi anlamı değerli dinleyicilerimiz. Bütün sevenlere de armağan gelsin.

Evet, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Ve bir daha tekrar edelim sizler için. Şu anda biz İstekler programındayız. Az bir süremiz kaldı. Programımız bitecekti. Siz de katılın bizlerle. Ve eğer isterseniz katılmak, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz ve aynı zamanda tabii ki de WhatsApp yoluyla da yazabilirsiniz bizler için.

Evet, programımız devam edir ve Mahmut Kerkük'ten bakalım ne yazdı bizler için. Buradan Mahmut arkadaşımız yazıp, ağzına sağlık Aziz ablam. Çok sağ olasınız sizler ve bütün radyoda çalışanlara saygı selamını gönderipti. Ağzınıza sağlık, elinize sağlık yazıptı. Bir daha sizlere saygı selamı gönderen Mahmut Kerküklü, Kerkük'ten yazıptı. Çok teşekkür ederiz seninle Mahmut arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Saygı selamı var sana ve inşallah günde bizlerle katlasan. Buradan tabii ki de Bahag'ın gündeni şarkısı isteyeceksiniz bizlerden ve hangi şarkını bizlere ya da sevdiklerimize armağan edeceksiniz. O zaman Mahmut arkadaşımız sana bir güzel şarkı verim. Armağan edim özünü bu şarkını sana Türkmanca olacaktır. Tahtay Fırın sesinden bu şarkını sana armağan ederim. İnşallah beğenesen şarkımızı ve özellikle de bütün beylerimize armağan olsun bu şarkı. Tabii ki de programımız devam eder. Değerli aziz dinleyicilerimiz, saygım ve sevgim sizlere sonsuzdur. Dilerse özgüdağın Tahtay Fırın sesinden bakalım şarkının sözleri ne olacaktır ve nedir bizler için. Ve buradan Mahmut arkadaşımıza ne diyeceğim? Radyonun sesini ver ve bu şarkı sağ için geldi.

ve programımız Engizli Şekil'le devam edilir. Hemen buradan bir ayrı arkadaşımızı bakalım ne yazıptı bizler için ve hangi şarkını istiyor bizlerden.

Arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Serkan Kaya'nın sesinden bir şarkı isteyipti bizlerden. Yazıp sizlere armağan olsun ve bütün dinleyicilere armağan gelsin. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Buradan adını yazmayıp olsun inşallah. Sıradaki şarkı tabii ki de Serkan Kaya'nın sesinden sana armağan olsun ve bütün sevdiklerine, akrabalarına armağan gelsin. Programımız tabii ki de devam ediyor.

Dilər Səuz, həmən gidəğin Sərkan Kayan səsindən bu güzel şarkımızı dinləyəğin. Armağan olsun. Tabii ki de beyefendiyə inşallah bizləri dinləri ve programımız devam edir. Değerli dinleyicilerimiz buradan Ersen arkadaşımız yazıp çok teşekkür ederim. Sağ ol Hatun. Ben teşekkür ederim senden katıldığı için bizlerden.

Bir daha Ersen arkadaşımız bunu tekrar edelim ve bütün arkadaşlar için. Tabii ki de İstekler programının tekrarı yoktu. Sadece canlıdı ve buradan değerli dinleyicilerimize saygı salamımızı bir daha gönderdik.

Eminem bu şarkıyla eşlik yaptığımız gerçekten muhteşem bir şarkıydı ve arkadaşımız seçti bu şarkını. Çok teşekkür ederiz senden. Çoktandan Serkan Kaya'nın sesinden de bir şarkı dinlememiştik. Değerli dinleyicilerimize ne diyeceğim, bir daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayrı bir arkadaşımız bakalım ne yazıptı. Hemen buradan okuyalım sizler için. مرحبا لكل المستمعين أريد أطلب أغنية للمطرب يازب جورج وصوف من حاجي لإيبو أهديها لكل المستمعين معاني يازب تشكر دارق سنن أرخداش مسقاطل دغويتشن بزلردن سايغ السلام مزور سنة وإن شاء الله سرداك شارق سن أرمان ولجاختر

Ve Georgios'un sesinden güzel bir şarkı isteyip bizlerden arkadaşımız tabii ki de Emir Edesen. Ve buradan tabii ki de programımız devam edir. Sizlere ne diyeğin eğer istersen katılmak bir daha numaramızı tabii ki de hatırlatağın sizlere.

Buradan Mahmud arkadaşımızla bakalım ne yazıp bizler için. Yazıp çok memnunum senin abla. Elva sağlık, biz çok ağlattı. Mene Ta Tayfur'un şarkıları çok güzeldir yazıptı. Elva yüreğe sağlık ve bütün radyoda çalışanlara saygı selamın gönderipti. Biz teşekkür ederiz sana Mahmud arkadaşımız ve inşallah devamlı arkadaşımız olasın. Dilerse öz hemen dinleyin. Bu şarkıdan sonra bir Aristek şarkısı olacaktır. Dinleyicilerimize dinleyin. Türkmanca olacaktır. O zaman bu şarkımızı dinleyin Arapça. George Yusuf'un sesinden bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. Saygı selamımız.

0: güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Giorgos'un sesinden oldu. Ve şimdi de Fatih arkadaşımız katılıp bizlerle hemen bakalım ne yazıp. Arkadaşımız yazıp hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dileyipti bizler için. Konya'dan geldim. Uzun zamandır buradan gelmeyipti yazıptı. Yazıp Abdurrahman Kızılay'ın sesinden bir şarkı isteyip bizlerden armağan edip tözüm bütün dinleyicilere ve sağ olun yazıptı. Teşekkür ederiz senden Fatih arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. Ve buradan ne diyeyim sana, inşallah güzel bir şekilde ulaşasan ve öz yurduna dönesen. Hemen dilerse öz muhteşem bir şarkı dinleyeyim. Özellikle de arkadaşımıza armağan olsun. Ve sana da diyeyim hoş geldin, safalar getirdin. İyi akşamlar dilerik, iyi günler dilerik sen için. Programımız devam eder. Bu şarkı sana armağan olsun.
1: Bir yana, ben bir yana, bir yana.
0: Hadi eşlik yap bizle.

مجبورا من سنة ve aynı vakitte yurt dışında bulunan bütün dinleyicilerimize saygı selamımızı gönderirik.

Abdurrahman Kızılay'ın sesinden bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah arkadaşımız beğendi özünü. Saygı selamımız var sana. Ve buradan ayrı bir arkadaşımız katılıp bizlerle hemen okuyalım. Aynı vakitte arkadaşımız yazıp ahle tahiyye ve ihtiram لكم ولكل الكادر تركمان اف ام اني مصطفى احمد اطلب اغنيه اياد ناظم اهديها لكم ولكل المستمعين والى الاصدقاء يوسف خليل احمد يازب تشكر دارخ سنن قاتدغو için bizlerden dilerse özgidağın اياد ناظمın sesine bir güzel şarkı özellikle de sevdiğim bir şarkıdı armağan edim özün sizlere değerli dinleyicilerimiz bu güzel muhteşem şarkıdan ve ne diyağın buradan tabii ki de Eyad Nazım'a da saygı selamımız var. Eğer şu anda bizleri dinlerse sizlere ne diyeğin? Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz programımıza. Dilerseniz hangi şarkın dinleyeğin? Ben kurbanam özüne. Hemen bu şarkıyla bırakım sizi.

Ve programımızın sonuna geldik. Son bakalım arkadaşımız ne yazdı bizler için. Meryem arkadaşımızdan geldi bir yazdı. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Sibel Can sesinden Kanasın şarkısını isterim, armağan ederim özüm bütün dinleyicilere, özellikle de bütün Türkmenlere, Masala Senti'nde bulunan bütün hanımlarımıza armağan olsun. Sağ olun Lina Hanım yazıp. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Ve programımızın sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vakitler kalagın. Ama programın vakti malumdi. Yarın aynı vakitte sizlerle olacağız istekler programıyla ve ne diyelim programımızı kaçırtmamın. Bugün sizlerle oldum inşallah. Bir kusurluğu görmediniz bizden ve buradan sizlere saygı selamımızı gönderdik. Özünüze iyi bakın, kalın sağlıkla.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işte. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adımı kahpe koydum. Bırak hep öyle kalsın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: 90.1 yeniden 70'e halkın sesi Türkmen FM. Türkmen FM. Türkmen FM.
1: Artık sessizce damlayan o gözyaşında sen, yaprak yaprak dökülen de

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, KYP Başkanı Bafıl Talabani ile siyasi ve idari konuların yanı sıra ortak ilgi alanına giren çeşitli meseleleri görüştü. Parlamento kabinenin tamamlanması ve bakanlık koltuklarına ilişkin oylama için perşembe gününü belirledi. Başbakan Halif Ali Hezzeydi, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve bölgenin güvenlik ve istikrarını güçlendirecek çabaları görüştü. Zeydi, hükümetin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınmasını ve sivillerle sivil tesislere yönelik her türlü saldırıyı kınadığını ifade etti. Zeydi, Irak'ın topraklarının Suudi Arabistan'ın ve bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit eden herhangi bir saldırı veya eylem için kullanılmasına izin vermeme yönündeki kararlı tutumunu yineledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla diyaloğu güçlendirmeye yönelik Irak hükümetinin çabalarına ülkesinin destek verdiğini vurguladı. Hükümet sözcüsü Haydar Abudi, serbest piyasada dolar kurunu 1550 dinara düşürmeyi hedefleyen bir hükümet planını açıkladı. Maliye Bakanı Falih Sarı, Irak 2050 vizyonu, petrole bağımlılığı azaltmayı, özel sektörü güçlendirmeyi ve kapsayıcı sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor dedi. Uluslararası Para Fonu 2027 yılı ekonomik performans tahminlerine göre Irak, Arap ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Savunma Bakanlığı, askeri birliklerimiz görevlerini yerine getirmek üzere en üst düzeyde hazır ve teyakkuz durumundadır dedi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın Lusk kentine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı dedi. Hava Kuvvetleri, Kerkük'te terör örgütü DAEŞ'e ait mevzilere hava saldırıları düzenledi. Güvenlik güçleri geçtiğimiz Eylül ayında uluslararası sınır hattında farklı uyruklardan 74 düzensiz sınır geçişi yapan kişiyi yakaladı. Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü, Trebil sınır kapısında gümrük işlemlerinde usulsüzlük ve kamu kaynaklarının zarara uğratılması nedeniyle iki tırın ele geçirildiğini açıkladı. Çekya'nın Irak Büyükelçisi Petr Kavan, ülkesinin Irak'la ekonomik ve teknolojik ortaklarını özellikle su yönetimi alanında geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail seçimlerinden önce İran'la bir çatışmaya girmeyecekleri yönünde mesaj verdi. Lübnan, Birleşmiş Milletler'le UNIFIL barış gücünün görev süresinin sona ermesinin ardından uygulanacak düzenlemeleri görüşüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ummanlı mevkidaşı Bedir bin Hamed ile Yemen'deki gelişmeleri ve bölgesel barışın sağlanmasına yönelik yolları görüştü. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad'da iki füzeye ait parçaların düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri ile bir konteyner gemisinin kaynağı henüz belirlenmeyen cisimlerin isabet etme sonucu hasar gördüğünü açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالبان عددا من الملفات السياسية والإدارية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. مجلس النواب يحدد الخميس موعدا للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية والحقائب الشاغرة. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يلتقي في الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويناقشان تطورات الأحداث الإقليمية وتنسيق الجهود بشأنها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. الزيدي يعرب عن إدانة الحكومة لاستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وكل ما يطال المدنيين والمنشآت المدنية. الزيدي يؤكد موقف العراق الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن السعودية ودول المنطقة. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يؤكد دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية في مساعي تعزيز الحوار لتحقيق الاستقرار في المنطقة. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يعلن عن خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 دينارا، ويشير إلى أن التحويلات السابقة لاعتماد سعر الصرف الحالي جرى تأمين التخصيصات بضوء السعر السابق. وزير المالية فالح الساري يكشف أن رؤية العراق 2050 تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الشامل والمستدام. صندوق النقد الدولي يؤكد أن العراق الأعلى عربيا وفق توقعات أداء الاقتصادي لعام 2027. وزارة الدفاع تعلن أن قطاعاتنا العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لأداء واجباتها. هيئة الطوارئ الأوكرانية تعلن 6 قتلى و12 مصابا بعد ضربة روسية على مدينة لوتسك. القوات الجوية تنفذ ضربات ضد مواقع لتنظيم داعش في محافظة كركوك. الأجهزة الأمنية تضبط 74 متسللاً من جنسيات مختلفة على الحدود الدولية خلال شهر أيلول الماضي. هيئة المنافذ الحدودية تعلن عن ضبط شاحنتين بسبب التلاعب الجمركي وهدر المال العام في منفذ طريبيل الحدودي. السفير التشيكي لدى العراق بيتر كافان يؤكد تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية مع العراق، لا سيما في مجالات إدارة المياه. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM كركوك فريكانسımız 90.1.

Türkmen FM Uydu Radyosu'nun Yaşamın İçinden programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Salı sabahınız hayırlı olsun diyoruz sevgili dinleyenlerimiz ve bu güzel salı günde de yine sizlerle Yaşamın İçinde programımızda buluşuyoruz değerli bizleri izleyen ve dinleyen arkadaşlar. Tabii ki de şu an Facebook sayfamızdan görüntülü olarak bizleri izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Ve programımız her hafta olduğu gibi bu güzel haftada yine güzel bir konuyu ele alıyoruz ve sohbetini yapacağız hep birlikte. Tabii ki de değerli aile danışmanımız Yüksel Terzibaşı ile birlikte yine güzel bir konuyu ele almış. Gerçekten de çok güzel, çok da önemli bir konu. Özellikle de bu yıllarda, bu son zamanlarda göz önünde bulundurmamız ve bu konu hakkında

0: Sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Sağ Telafer'den medya kadar ve yurt dışında bulunan bütün dinleyicilerimize hayırlı günler diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyelim sevgili arkadaşlar. Ve hemen dönelim. Tabii ki de aile danışmamıza, Yüksel Hanım'a. Hoş gelsin Yüksel Hanım. İnşallah iyi sen.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol, sizin ricasız.
0: İyi inşallah. Hafta o güzel geçti. Görüşmeyeli inşallah.
1: İnşallah. Buradan da günaydınlar tüm dinleyicilere. Ve bizi izleyenler Facebook sayfasına. Umarım bir güzel konu ele aldık. Faydalanırlar.
0: Bence faydalanacaklar. Çünkü İnşallah. Çok önemli, güzel bir konudu. Her zaman dediğim bir konuda anne ve kız ilişkisinin arkadaş olmalı saygı çerçevesinde güzel bir konu seçip siz. Ve hemen bu konuyla ilgili tabii ki de sorularımıza başlayalım. Hazırlamış olduğumuz sorular.
1: Soruya başlamayandan önce bunu anlatmak istedim. Bu hafta için başka bir konu ele almıştım. O da kadın, biraz önce de size açıkladım. Bəli. Yapay zekadan yani iletişim nece kurar, nece yani faydalanır. Ama çok Hatun Kültürel Müessesesi safhasına çok mesajlar geldi. Bəli. Eğer anne yoluyden olsun, eğer kız yoluyden olsun, istediler bu konu üstüne konuşalım. Mesela bir kız yazmıştı bana. Deyir, annem benimle çok kötü davranı koymaz, çabalıyım. Her şey, her kararı özü alı, benim bir şeyden haberim yoktu. Biri deyir, çok sevir beni, o kadar sevir, az kalıp bir kutu içine koysun, yani böyle mekayet olur bana, bir şey edebilmirim. Çok sıkılmışım hayatımda, yoksa da bir annadan mesaj geldi, deyir, kızlarıma ben hakim olabilmirim. Ne güzel, ne şekil iletişim kururam bunlardan ama bir sonuç alabilmirim özlerinden. Bunun bu mesajlara göre bu konunu ele aldık. Bu soruları da yazdık, hazırladık bunu. Bugün burada açıklayacağız inşallah.
0: Bu konuyu seçmek o daha da iyi. Daha iyi. Kızlar için de anneler için de çok önemli bir konudu. Peki Yüksel Hanım, hemen başlayalım konumuza. Çünkü süremiz hani bir saat ya. Biz siz gibi sohbet eden de sevgili dinleyenler
1: vakit geçirir.
0: Konu konunu açırır. Yaşamın içinde de bazı olayla aklımıza geldiğinde de sohbet eder, konuşuruz. Sizce kızla anne ilişkisi neden diğer iletişimlerden daha çok önemlidir, anlamlı olması lazımdı?
1: Anne güzel bir kucaktı tüm evlatları için. Kız olsan, oğlan olsan. Bu arada biz yani kızın üstüne konuşacağız. Kız gözün açar açmaz annesinin kucağında. Annesinin sevgisini alır. Tene tenine de girer. Dünyaya göz açmağıydın hemen. Yani onidan bir bağlantı olar yerde. Emzir özün. Yani çok yakın olur özüne. Bazı analar var, bu tabii ki yardım eder özüne, yani gelecekte iletişimi kuvvetli olsun, anayla kızın arasında bağlantı çok kuvvetli ola. Ondan başka bazı analar var, yani doğrudan sevgiden, güvenle, güvenlik ara yerde sağlar, ikisinin arasında kız daha yakın ola anaya. Eğer baktıysa dinler özün, güzel şekilde iletişim olur ara yerlerinde. İçinde ne var ne yok oturu annesiyle konuşur. Bir de mecel verir özüne işte reyin desin, kararın versin, yani küçük şeyler ise. Bazı analar da var, yani bir şekilde karşılar kızlarını, hemen bir şey olmağıydan bağırı çağırı. Bu şekil anaydan bir kez iletişim zor ola. Onun için kız detaylı şekilde olduğu sırları, yani bir korku konularda bağlanıptı. Onu anlatmaz özüne. Eğer geldiyse biz dediksa iletişim ne şekilde olsun anayla kızın arasında içeride ki ben ne ihtiyacı var kıza onu veririm. Yok. Tabii. Sevgisini versin. Kucağını açsın
0: özü için. Sevgi her şeyden önemlidir.
1: Dinlensin özün ve anlayın.

0: Aslında ne istedi? Yoksa da dinlensin özün. Ne var ne yok koysun kızıyla olsun yani. Demesin işim var. Bir yemek yedim ana ne var ise konuşmam ne yok. Otursun işinden vazgeçsin konuşsun özüyle. Elbet ki görür ana özne yakında. Öz de yakın ol özne. Her şeyin anladı özne.
1: Öz zaten belli olmaz lazım. Her zaman iş diyelim destek olmaları lazımdı. Evlatların özellikle kız uşakları. Çünkü biz kadınlar diyelim. Kızlar diyelim. Akıldan değil kalipten hareket ederiz. Daha fazla haninik.
0: Doğru.
1: Ve anneden de babadan da hanenet bekleriz. Özellikle de annenin sıcaklığı, arkadaşlığı, güler yüzlüğü bizi anlamağın daha fazla ister bekleriz.
0: Bu sevgini anla vermediyse özüne dışarıda başkasından bekler o sevgini.
1: Birisi her gider.
0: Yanlışlığa gider. Biri bir erkek olsun özüne biraz üzüne güldüyse, biraz hanenet verdiyse özüne, biraz
1: ona
0: şey ettiyse ona daha yakın ola. O zaman ben niş koyayım. Yani ana niş koysun kızın bu yola geçsin. O kucağı açsın özü için. O sevgini versin özüne. O dostluğu göstersin özüne. Özüne yakın etsin özü.
1: Peki Yüksel Hanım, hani dedik ki anne ilişkisi. Peki anne kız arasındaki arkadaşlığı, anne kurarken mesela bir kızıyla arkadaş oldu. Bir yandan da mesela terbiye vermek de var annenin kıza karşı. Terbiye verirken, arkadaşlık yaparken kızıyla bunun bir etkisi olmadan nece kurabilir? Çünkü bu çok önemlidir. Çünkü etkileyebilir terbiye açısından. Çünkü hani nece mesela biz bir arkadaşıysak başka anlam diyebilmez mesela diyelim. Çünkü arkadaş olduk. Arkadaşlık başka, anne kız ilişkisi başka olur.
0: Doğru.
1: Çünkü bir mesafe olan arkadaş olanda o mesafe kalmır. Çünkü her şeyi konuşsan utanmadan, çekinmeden ona bir nece etkisi olur. Onu nece yani kur nece de terazi koyabilir, dengeleyebilirler.
0: Şerde ki ben kızıma yani arkadaş oldum özüden karışmayayım daha ne edir ne etmir aile kurallarından irak olsun yok yani hem özüden arkadaş olacağım hem de yani aynı zamanda terbiyemi aksatmam özünden. Yani gördümse bir şekil yani tasarruf edir anladıram açıklarım özüne tamam biz arkadaşız. Yani demem ana kızıq biz yok. Arkadaşıq, kardeşiq. Yani bu şekilde birbirimizden bir iletişim kurmak ister. Aynı zamanda da olmaz ondan irak olum. Yani diyerem özüne bu yanlıştı, bu doğrudu yaptık o. Anladırım özüne.
1: Bəli.
0: Bu çok önemlidir. Yani çoxu diğer arkadaşım edebilmem bir şey edim. O yanlış bir yolu tutuptular. Olmazsa da arkadaşlığı tutsun. Sürekli özüden olsun. Baksın bir yanlış şey edir. Yani dediğimiz de ki karışmadıysa özne ne edirse edir. Aramır özne. Elbet ki onda kız öz başına kalır. Yani terbiyesini almır annasının. Diğer arkadaşım da aramızda mesafe yoktu. Yok geri bir hat koysalar ara yerde. Tamam. Otururlar, kalkırlar, çıkırlar, gezirler bir yerde, işlirler bir yerde. O da bir hat olsun ara yerde. Eğri şeylerin gördüyse diyesin bu düzdü, bu eğridi, bunu yapma. Kırmadan özünü, herkesini geri bir yerde
1: tutsun. Çünkü biz yaşam özen. İçinde görüyorum. Ben de mesela görüyorum. Anne kızıyla arkadaş olduğu için yani meziriyağım. Terbiyede esüklük kalıptı. Mesela anneye cevap verir. Hele yenge ergenlik çağında da özellikle
0: doğru.
1: De. Yani baktığımda anne hiç normal güllü arkada gel mesela selaşlar ama terbiye hareketi bizim örf adetlerimiz, terbiyemiz her zaman derik tamam. Bu zamanı uyardın ama saygı çok önemlidir. Terbiye çok
0: gerek.
1: Önemlidir. Özellikle de mesela benim indi ögümde bir mevkuf oldu yani bu terbiye denildi arkadaşlıktan. Yani ben böyle baktım yani beğenmedim. Ne kadar da yani hanadan bir ailedendiler, muhterem insanlar ama bu arkadaşlık ilişkisi terbiyenin bir kenara attığı için o çok etki gösterdi. Ben beğenmedim açıkçası yani. Necihan diğer mezak ettim.
0: İşte ister annayla kızın arasındaki arkadaşlık yani tevcihinden, terbiyesinden irak olmasın. Gerekirse
1: i̇şte
0: bir arada olsun.
1: Bu çok önemlidir.
0: Çok
1: Yani
0: önemli.
1: terbiye, yani arkadaşlık kurun ha, güveninde saklanın ara yerinizde. Biz terbiyeni bir yere atmayın. Terbiye çok önemli. Çünkü o sizin ailenizin kültürünü, duruşunuzu, her şeyi,
0: Aile
1: uşağınızın terbiyesi yansır.
0: kurallarına göre uysun. Yani
1: Evet.
0: olmaz o kurallardan çıksın dışarıya. Yani bunlar hepsi önemlidir o aile içinde. Eğer isterse o
1: Özellikle de bu
0: ailene
1: zamanki cillerin çok, yani necə deyim, aklı beş karşı havadadır. Daha bir başka bir görüşler var hayata karşı, anne babaya karşı.
0: hele de ergen oldukları zaman onda çok yani sorunlar çıkar.
1: Tabii ki de yani sinirli olanlar, hiçbir şey beğenmezler. Bu yani bunlar üsküge olar. Çok şeyler olması ergenlik çağında, özellikle de bu ciller diyağı. Öncekiler fark eder, indikler fark eder. Yani iller geçti, 2026 senesinde 2027'ye doğru gelir ama dünya geldikçe
0: İşte
1: dehşilli.
0: bazı şeyler konuşanda o diğer yani analar başka nesildi, biz başka nesilik.
1: Doğru.
0: Yani biz yani vaktinde çok şeyler öglerinde yok idi. Ama bizim her şey, her pencere açıktı bizim için. Yani bu şekilde bu şekilde görüşler var hayata.
1: İşte
0: Bırak
1: mesela diyende o bu
0: yanlış.
1: olmaz. Bizim vakti edirsen vakti böyle yok idi. Ben vaktim var.
0: İşte geri anladısan özne diye
1: O
0: sen
1: var
0: bu
1: ve
0: bize
1: sen güzel
0: uymuru
1: kullanırsan
0: yani
1: buna göre.
0: bu ailemize uymuru örf ad dedi o teki örf adetimize uymuru ettiği şey yanlıştı. Ben öznen keryanı kırmayacağım ama o ettiği şey ki yani o ettiği tasarruf yanlıştı. Hatta ki yani kırmayayım kızıma.
1: Mel.
0: Dediğim ettiği şey yanlıştı. Tasarruf ettiği şey yanlıştı. Bunu etme. Yani olmaz da ben dakikada bir diyeyim bunu beleyle onu beleyle. Yani ister istemez kız dinlesin anlasını. Elbet ki maslahatından düşünme. Elbet ki.
1: Yüksel sözü de kesin, çok
0: Yok.
1: affedesen aklıma
0: Sağ.
1: geldi bir şey. Hani mesela anne arkadaşı olsun kızıydan, tamam. Kız anne söylemesi, anne çok mecal vermesin. En basit şey mesela arkadaşlık konusunda olsun, yazıya çıkmak olsun. Hani yani dünyada her şey normal, koy çıksın arkadaşlarıyla. Bence bu yanlıştı.
0: Yanlıştı. Bilsin kimdi arkadaşı. Arkadaşının ailesi
1: Özellikle de kızdı,
0: kimdi?
1: yani ergen çağında mesela 18, 19, hele hani diyar ya, aklı hele bişmiyipti, bilmez.
0: Doğru.
1: Tez aldanar bu bir. Gelagın 13 yaşında, 12, 14,
0: Yani hafif
1: full
0: bir
1: mükeci yapırlar. Normal anne de izin verir, özü giydir, allı. Tamam yani olabilsen genç, o da mahremiydi. Bazı var böyle oğlu.
0: bu
1: Olabilir, izlirse hemen bilirler hakikaten özlerlerdi. Ve diyorum ben vaktinde gölümde kaldım evde. Koy, kadiyor ama
0: Yanlış,
1: üzerli
0: yanlış bir
1: uşağılığını
0: şeydi.
1: yaşamıyor. 13-14 bence uşaktı.
0: Siz
1: 18
0: siz
1: ekme.
0: 13-14 yaşında. İndi düğünlerde hazır ol, git bak hapis çocuklar mikeç yapırlar.
1: Kuaföre de gelip
0: Rus
1: saçlar da
0: hep
1: yaptılar.
0: yani o girişleri girirler yani insan üzüldü doğrusu görende bize layık değil.
1: Yok tabii ki de.
0: Milletimize layık değil. Yani bir çocuk 5-6 yaşında, 7 yaşında girsin bu yani girişleri.
1: Yok, yani
0: Açık
1: güzel
0: girişleri o
1: uşak
0: özünü
1: asbabı girsin.
0: görende hani uşağı asbabı girsin. Güzel elbiseler var, güzel yani şey hatta kadiye münasebe asbaplar da var. Ama çocuk çocuğa uysun. Yani dediğimiz de ki örf adetimize uysun.
1: Çok
0: Neden
1: önemli.
0: biz vazgeçelim örf adetimizden? Neden diyelim sizin cilimiz ayrıldı, bizim cilimiz ayrıldı? Ondan da başka ne değiller? Bir yere gidendeler, valla yaşlılar olmaz gelsin, valla büyükler olmaz, orada olmaz. Mesela bir kafeye gidiler, bir lokantaya gidiler. Burada her
1: Ya
0: zaman
1: doğru.
0: gençler burada oturuyor, gençler geldi. Gidi çık başka ülkelere, orada da acaba belada.
1: Yok, her yere, her
0: Yani
1: yaşta
0: o
1: insan gelip oturmuyor.
0: yazıplar bir yazı koyuptular sadece gençler yani ergenler gelsin bura. Yani indi bu akliyette olup bizim gençlerimiz.
1: O istemiyle bir senede yani diğerinin ikinci mesela var, utanlıdır, annemin nece ben yaparım büyük ya da babaannem mesela
0: E ne
1: diğer
0: oğlu ne oğlu.
1: utanlı böyle bir
0: Yani
1: şey
0: o
1: oldu
0: sizi
1: özellikle.
0: büyük etti. O anne sizi büyük etti. O yoruldu. Siz bu yola geldiniz. Bu mertebeni kazandınız. Mesela bu şahadanı aldınız.
1: Doğru.
0: Sizi ödeniydi.
1: Onların emekleriydi hepsi.
0: Ananın emeğiyle tamam ve babanın da emeği var ama anne daha yorgundu
1: Tabii ki de.
0: çocuklarıyla. Yani sürekli deyirik. Oradan da yani kardeşlerimiz bizden darılmazlar. Biz demirik onların yükleri ağır.
1: Yok hiç olmaz. Bir sen işin danlarına gitmez. Çünkü bak buradan izliler yani dinliler kardeşlerimiz, babalar olsun. Çünkü sen de bir anne eğitti. Anne büyük etti, beslerdi. Sen o eşi de uşağı o bes. Yani hiç danlarına gitmeye gerek yoktu. Özü bir erkek olarak, bir evlat olarak. Bence baba olduktan sonra anlar. Anlayıp da annesi ne kadar yorgun olduğu. Mesela baba nedir? Gelir işleri, ekmek parası tamam aç koymur, susuz koymur, mahrum koymur bir şeyin o ayrıdır. Anne var hem işleri hem uşağı yıkamağıdır. Beslemen hasta olanda başı ucunda kalmağıdır.
0: Ama onu da diyen yani babanın da rayı var. Yani tabii bir şey ki edende, bir terbiye verende sada anne yalgızına vermir, baba da verir. O da müşterikti bu konuda özüyle. Nişin üzleri ağ olmasın annenin babanın. Ben o terbiyen güzel terbiyemi verdim. Ola bile arkadaşlara bakır. Arkadaşım böyle ederim. Ben de böyle ederim özellikle. Arkadaşımın filan şeyi var. Ben de ısrarla istere. Onun olabilir ekonomisi iyiydi. Bizim belediye ki. Yala yetiştirsin ana baba yemeğe, içmeğe.
1: Doğru.
0: Yani günlük hayatlarına. İşte bu şeyler var. Sorunlar yapar aile içinde. Hele de kızdan ananın arasında. Buradan da seslenirim. Demezler yani bir yere gidendeler ananı üzmezler deseler. Yani ablanı üzmezler deseler. Sizi yeriniz bura değil ki bura gençlerin yeridir. Acaba neden?
1: Tabii
0: yani neden yani çekilirsiniz? Annenin
1: kalbi kırılı. Evet. Abla da olsa her kim olursa olsa. Çünkü aynı seni besleyen, büyük eden, sen bir ailen bir parçasıdır. Bence ben gurur durmam lazımdı. Anne babadan bir vakit geçirsen arkadaşlardan başka yere gidince o ayrıdır.
0: İşte bu şeyler çok görürük. Çok doğru. Da yani gelir annelerden mesaj gelir benim için. Yani o kadar çok gelir bilmiyorum nasıl konuya el basağın. Nasıl konunun.
1: Yani çok şeyler var. Biz süremiz yettiği kadar her zaman konulara el aldık sevgili arkadaşlar. Çünkü eğer her şeyi konuşsak süremiz yetmez. Çünkü çok mesela sorular geldi sizi yazsız yanınızda konular istenli. Çünkü neden? Bunlardan etkilenen insana mesela bak bu konuyla ilgili etkilenen neçe anne var size mesaj gönderipti. Üzgündü.
0: Doğru, üzgündü.
1: Kalbi kırılıp da evladına karşı ama ciğer de hani diyor ya atabilmesen bir şey diye besnede içinde kalbinde bir kırıklık oldu sana karşı ama niye de bilir? Çünkü anne de ne etse o anne her zaman affeder. Seviyor anne.
0: Yani biri okşar. Yazıp benim için sürekli gözümün yaşı durmur. Yani çocuklarımın davranışı bana iyiydi. Neden?
1: Bu bir sene kadar yani ben düşünüyorum çünkü bak herkes anne arayında tartışma olur. Bak benim de oldu buradan da anneme sonsuz sevgi saygılarımı yazdım demem. Biz bazen mesela düşünendim oturandım yani kahir yerim. Özür dilemişliğim de oldu geçen programlarda da dedim. Yani oğlu anne kız arasında o başka bir şeydi ama oturup düşündüğü de baya bakarsam ya sen annemin ne yapsam hakkı ödenmez babamın da aynı şekilde. Ne kadar sorun olursa olsun mege bir evlat annesine saygıda kusur koymaması lazım.
0: O düşün kızı olsun ege oğlu olsun bu işler yapıp yani konuşanda onların iyiliği için konuşur. Yani bu konunu ele alırlar. İstiri iyi şekilde olsun evlatlara. Yani burada konumuz tamam kızdan ananın iletişimi ama yani oğlan da aynı şey dedi. Yani o da aynıdır onun teki. Hatta oğlan da anaya daha yakında. Bir şey programa başlamayandan önce bunu konuştuk. Yani birisi hatta oğlan olduysa babadan bir şey istirir, izin alsın özünden.
1: Anneye gider.
0: Hemen anayla konuşur. Belki ikna edersen babanı bu filan şey istirem yapar benim için. Yani hepsi kız olsun, oğlan olsun.
1: Anneye döner.
0: Döner anneye bir de.
1: Çünkü anne yani. Başka da anne ilişkisi. 24 saat evdeydi yani annelerimiz bizimlendi. Babalar ekmek parası o ayındadılar. Nişi bizleri mesaj etmemek için.
0: Aynen i̇şte güzel yani, şekilde baba yetiştirsin.
1: Baba yazda yorulu. Anne de evde yorulu. Nişi o yüzden biz yakın kız olsun oğlan olsun. Her ne olsun. Hatta mesela bir oğlan evlenmek ister. Anne isterim falan kızı seviyorum. Biz babamla hemen utanırım diyeyim.
0: Doğru, bir şeydi, bir misaldi, doğrudu.
1: Ha, çünkü anneye gider diyor. Yoksa öz oğlanı gidip oturabilir, babam ben filan istirham diyebilmez.
0: Çekil özünden.
1: Anneye diyor. Mesela sırf sayır alsın. Anne, babam mesela bir sayır alsın benim için. Ya da bir telefon, ya da cep karşılığı. Babaya gelip direkt diyebilmez. Oğlandı anneye diyer. Yani her kapını açanda o kim çıkar? Anne çıkar karşıya.
0: Doğru.
1: Güzel bir şekilde. Peki güzel
0: Allah
1: hanım.
0: Allah bütün analar saklasın.
1: Amin inşallah uzun ömürler versin.
0: Rahmet dileri buradan özlerine.
1: Peki güzel hanım dedik ya iletişim. Bir kez önce dedik güven de çok önemlidir. Güven nece kurulması lazımdı bir annenin evladıydan, kızıydan?
0: O güven nece saklar kızıydan? Mesela kız bir şey isteyende özüne bile arkasında durur. Eğer yanlış bir şey dergiliyse. Dediğimiz de ki var iyi şekilde kızını dinler, ne hisseder, anlar yani kızı bir şekilde konuşur, bilir içinde ne hasret var, ne hisseder, aynı şeyi ona hisseder aynı anda. Onidan geri iyi şekilde davransın. Yani olmaz ters davransın özüden. Ters davranmağıydan kız yani hattan çıkar. Yani özüden olmaz. Hatta güvenin kazanmak için sürekli dinlensin özünü. Eğer geldiyse dinleyende özünü, bir söz verende özün o sözün tutur mesela. Bir filan şey eder. Sözünden geri kalmır. Edir onu. Onda güven kazandı. Yani bilir anaya bir bağlayacaktı. Güveni olacaktı özüne. Ama geldiyse sürekli eleştirdi özün. Dedi belesen filansan yani özüyle olmadı. O zaman çekilir özüne. Güvenin kaybeder. Her neyi oğlu yakın düşmez özüne. Başkasına gider diye gelmez annesiyle hatta olsun. Yani bu küçük küçük şeyler günlük hayatında oldukları işler o koyar özünü. Kızın güveni olsun anaya.
1: Şey güven çok önemlidir. Peki mesela bazı kızlar oluyor Yüksel Hanım mesela sırları oldu, bir sorunları oldu. Annelerine anlatmamaklarının sebebi nedir? Yani sizce büyük bir sebep nedir? Çünkü bu çok önemli de sır.
0: Kızlar ilk tepki aldıkları zaman anladan, yani iller önce bir şeyler olup anayla konuştular bu mevzuya. Annen tepkisini gördüler. O zaman bitti daha konuşmaz özüyle. Demez sırrını özüne.
1: Yani aklında bir köşede kaldı küçük olmalarına rağmen.
0: Bitti daha diğer yani bu.
1: Dinle onu anneler.
0: Şimdi diğer bu benimle ne desem özüne işi büyük eder başıma kıkar. Bu sırrı dağıdı başkasına çekili demez özüne. Eğer anına geldiyse dediğimiz de güzel şekilde dinler özüne. Koyur rayım versin mesela desin özüne tamam ettiği şey yanlıştı ki ikinci defa bunu etme hata var etmesin canına yani saygı çerçevesinde olsun özüyle onda yakın ola özüne kız yani dediğimiz de ki ilk tepki necede onun için kararını alı kız bitti daha anaya bir şey demeyecekti ister istemez anna ister yakın olsun özüne. Olabilir bir yanlışlık edipti. Gelmez diyesin annesine. Saklayıp özünle. Olabilir arkadaşlarının baskısı altındadır. Olabilir yani bilmir büyük bir yanlıştı. Yani hissetmir o yanlışlığın büyüklüğünü. Bazı şeyler var sebepler korkur. Mesela iptizaz elektroni çok olur bugünlerde. Korkur, tehdit edipler özüne. Dese beli edarek filan edarek o zaman gelmir annesiyle konuşsun. Yani bazı konular var ondan tarafa anadan irak olurlar. İster istemez anna göre güzel şekilde bunu alsın içine yani ihtiva etsin özüne. Yani koymasın korksun özüne. Destek olsun özüne. Ettiği şey başına kıkmasın yanlışlık. Oturup bir mecliste valla kızın beli etti. Niçin? Geldi sana anlattı derdini. Geseli özne ki oturalım bir derdi var ise gemenesiyle. Niçin bir gün geldi üzü böyle tamam derdi. Elinde ne iş var ise atsın. Dinlensin özünü. Bu çok önemlidir. İşte bazı yer yok. Dur bu yemeği ederim hele. Dur filanları edin bilmem ne anlanıyor. O kız ne ateş içindeydi. Sır anaya yetiştirsin. Anla bir şekilde çözüm yapsın.
1: Senin derdin birine desem annesinin korktuğu için diye de bilir.
0: Desin ki oturalım birlikte bilmem sıkılıpsan. Birlikte bir çözüm tapalım bunun için. Yoksa da diyemezsin özüne çok arkasıyla gitme, çok bir küçük yani önemsiz bir konuda. Olabilir özü için önemsizdi. Çünkü özü büyük de dünyanı daha iyi tabii anlıyor. Ama kız özü küçük de önemli de özü için. Buradan diyorum her anla iyi olsun, kucağın açsın, sevgi versin, güven versin kızına, hatta yakında olsun, elinden gitmesin kızı.
1: Yani mega anne hissettirsin desin ki yani kızı her ne olursa olsun ben seni
0: sen
1: ödenin beyliyim, seni bırakmam her ne olursa olsun.
0: Bak ister istemez bir kök koysun, anne kök eksin, yani kök olsun, o kızı o köke dayansın, annenin kökü. Yani bu şekilde olsun iletişimler ikisinin ara yerde. Bu çok önemli de. Yani kuvvetli bir kök olsun, anne o kız dayansın o köke.
1: Ben bazen mesela anne kız ilişkisi görmüşüm. Kız mesela mektepte olsun, evlilik hayatı, her şeyde ne olursa olsun annesine dakika be dakika anladar.
0: Bu güzel şeydi işte.
1: Her şeyi anladar annesi, annesiyle dertleşir. Günde sabah kalkmak idim, senin de evlilik uşağı da var. Sabah ilk gözünü açar uşağını mektebe yolladık, oturur saat 8'den. Hadi ben diyorum 8'den neyi var 7'den ağırsan. Anne kalkar mesela evde alışırlar, ekmek yaparlar. Oturalar, söyleşirler ne olup ne olmayıp. Anne için konuşurlar, dertleşirler. Hem arkadaşlar hem saygı gösterirler, korkarlar. Şakalaşmaklar doğru ama bir yandan da saygılar da var. Ama her şeylerini de anladılar anneye. Anne de bildi. Yani bir şey olanda gidip babaya kardeşi anlatmıyor. Çünkü bakın kızımız bir ya her insan yanlışlık eder. Gençlik halatı da her şey oluyor. Yani bizler de etmiş annelerimiz olabiliyordular. Yani bunu normal bir şeydi bence yani. Normal karşılamak lazım. Çünkü insan yanlışlık etmeden bu hayatta büyük olabilmez. Erkek olsun kız olsun. Özellikle de anne bu konuda tamam o yanlışlık olabilir sana göre, aileye göre uygun bir yanlışlık da yok, kötü bir şeydi ama sen eğer kızın beni yere verse, müşkili etse, babaya dese, kardeşe dese, dayıya, amiye dese, müşkili
0: değilse
1: olabilir o kızı yani hasar edesin zaten güveni kalmaz. Olabilir yani bir gün daha büyük yanlışlıklara gider.
0: Doğru.
1: O yüzden anne kız ilişkisi yanlışlıklar, sırlar ne olursa olsun bence ikisinin arasında olması lazım. Hatta mesela bazı ilişkiler görüyorum. Mesela kız anneden anlatmaz sırrını dayıza. Dayıza'yı da mesela ilişkisi çok kuvvetli kızlar var. Dayıza her şeyi anlayır. Nişe anneme anlatmayayım. Nişe dayıza. Gel annemin
0: bir şeyler gördü sertti, özünün sertti doğru.
1: Sırrımı kavuz edeyim ya da gelir babam diyor. Ben babadan bir şey saklamam. Yok valla saklasan. Özü ayrı olanda saklasan.
0: Anlat özüne. Anlat. İşte. İşini dürüstle. Koyma o yanlış bir şey edipse etmesin ikinci defa. Yani geri mekayet olsun.
1: İşte baksa anne mesela arkadaştı, sırrını çıkartma, müşkilerini belge etmir, özü kapağıdır, yardımcı olur. Daha ne olsa gelmence annesini anlatır. Benim görüşüm yani bu. Onun yüzünden de işi belge etmiyor sevgili anneler. Ablalar da olabilir. Mesela abla da aynendi. Anne kimdi? Aynen, var. Anne yaşlıdı ya da mesela annesi vefat edip de abla belge edip aynendi. Mege gedin beygüz kimdi? Anne uzdu, abla uzdu. En yakın kimdi? Aile uzdu anneden sonra. Onu anlatmamız lazımdı. Siz de arkadaş onu ki kötülük olmaz, yanlışlık olmasın.
0: Yabancı bir insana gitmezler. Dışarıda bir insana gitmezler. Aile içindeki büyük kimdi? Dedik o
1: anneydi. Olsa, anneye gel yoksa vefat edipse abladı. Abla yoksa dayızadı. Yani bunlar da en yakın. O da bilesen yani nafsı savuşun daha iyi anlayandı. O yüzden çünkü gidip bir yabancı anlatmaya belki o yabancı bundan istifade eder. Nişe diğer bunun bir esüglüğü var. Yanlışlık var. Koy ben istifade edeyim. Bak ne türden aklında ne oyunlar varsa onu kurmaya başlar.
0: Doğru.
1: O yüzden de bunun istemir olsun. Peki gel ağın bu konumuzda en önemli diyağın ki neydi? Ergenlik çağı. Özellikle az önce hani bir kez konu arasından geçti ya ergenlik. Bu çok önemli. Ergenlik çağında kız olsun erkekler. Özellikle biz kız bugün konuştuk anneyle kız. Onu diyelim. Anne nece davranması lazım? Çünkü bazı anneler bilmiyorlar mesela. Hani eski örf adetlerine doğru giydirler. Mesela ya da görmeyebilirler anneden aynı o şekilde. Hani bizdir güven. Anneden görmediği söz de yapabilmiyor kızıydan. Ne yapması lazım? Nece davranması lazım? Ergenlik çağında olan bir kız için.
0: Hissettiyse kız yani bir tek ergen olup da bir kız. Baxasın özün girişine özen verir. Ondan başqa kəryalinə baxıra. Oxumağında istir üstü olsun. Girməğini, çıxmağını, hər şeyi yəni həss edir və yolub istir istiqlaliyasını alsın, hürriyyətini alsın. Bunu gördüğü zaman anna həss edər, kızı böyük olubdu. Gel anlasın böyük olubdu. O zaman bilsin ne şekilde tasarruf edir özüydü. Her sorun olduysa, yani istediyse bir eğitim verdiyse kızına, yani bir şekilde terbiye verdiyse özüne, geri bilsin bu ergendi, her şeyi kabul etmez. Burada biraz önce dedi o beyin bir şeyler dedi o.
1: Yani diğerler öyle aklı pişmeyip.
0: Bir aklı pişmeyip de. Beyni kandan dolupta bir böyle şeyler. Yani dinlemez. İster öz sözü olsun. Yani kimsenin sözü geçmesin üstüne. Burada geri anla özüden iyilikten gelsin. Olmaz özüden şiddetten gelsin. Olmaz diyesin illa benim sözüm yerir. Mesela küçük işlerde yani bir sorun, küçük sorun olup diye yani, bazı yerler var istir karar alsın ya da iyi versin o ergen kız. Orada mecel versin özüne yani tabir etsin, rayını desin, konuş ne istsen. Eğer geldiyse yanlış ettiyse yani çok hatar yoktu o konuda. Kad yoktu, rayı ne de diğer filanda. Eğer geldiyse yanlış olduysa o yanlışı sen dürüstləsən. Yani bu şekilde imşaqlıqla gəlir özüyle. Ne için bu kararı alsın deyir özüne. Kız geri açıqlasın. Özü de eğer bir kararı var ise, eğer işe kez zorluq ise, onda yok. Özü kararını da açıqlar özü için. Deyir yok, böyle etsə o böyle olur. Yani görsədi özüne deyir. Mən girirəm konuya səni kurtarmaq için, sənə məqayət olmaq için. Yok sən özü dua çalışıram. Bir de ondan başka yani ister istemez YouTube'lar var, kanallar var. Yani bu gibi şeylerin ne şekilde sen kızınla iletişim kurasan eğer geldiyse, ergen ise yani özüden şey etmesen yani aksilik etmesen özüden bir şey isteyende her zaman şirinlikten gel. Şirin dilden gel özüden. Bir örnek verin. Bir okulda bu gibi konuları ele aldık. Birisi yani bitenden de sonra yani sürekli bunu çok tesir etti bana. Sürekli de bunu konuşuram. Lisedeydi kız. Geldi bitenden sonra yani orada toplantı odası dolupdu. Yani bil ne, kaç sınıf idi hazır idi bu gibi şeyler dinler sözleri. Geldi mene sarıldı ağlaya ağlaya. Öz de ergen idi. Dedim ne yudu bil men anlamam ne istirse o söyle mene. Daha aldım gittim bir odada konuştum özüyle. Dedi annem sürekli mene haket diyar sürekli. Diğer ben sevmem seni, ben haz etmem senden, sen fazladan geldi o dünyaya, yani bu şekilde konuşur özüden, bu ergendi, buna bu şekilde diyorum, ben bezar oldum kız dönüp diğeri, çok bezar oldum anlamdan, bir diyendem özüne başım ağır, bir kez başımı sıgatla bir şey ele, beni tekler, yani bu anlaydan. Kızın arasında, ergen kızın arasında bu iletişim, ne iletişimdi? Bir bezar oldum, evdeki kızıq, ablam özünden bir yaş büyüktü. Ablam kurtardı evden, bu anladan, evlendi.
1: Yani her ikisinin aynı davranışta.
0: Aynen. Ama ben ne edim indi? Ben de indi istirem bir oğlan gelsin, beni alsın.
1: Bu da bir yanlış.
0: O mektebinde yani yanında erkek lisesi var. İstirem bir tek ilişim, hatta gelsin beni kurtarsın buradan. Ne edim, bundan fazla edebilmirəm, yaşayabilmirəm evde. Yani bunlardan girdik şeye, annasıyla konuştuk, babayla çıktı. Anna zordan evlenipti bu babaya. İkisinin iletişimi tamam dedi. Bu tesir edipti kızdan annanın iki kızında.
1: Uşaqların yani zembi yoktu.
0: Bunların zembi yoktu.
1: Siz getirdiniz yani dünyaya.
0: Bu ömre yetiştiler. İnden sonra ne olacaktı? Yani bu gibi şeyler kızı yoldan çıxardırı. Kızı qoyur qaçsın evdən. Yanlış bir şeydir. Tutun kızı uzama qayıt olun.
1: Olur. Yani o vaxt, avalki vaxt da özellikle de yani. Çünkü bak dediğiniz gibi böyle haletlerin olup kızın evden kaçar.
0: Yani yavaş yavaş konuştuk ki üç celse ettik özleriyle şey ettik. Yani nece diyorlar gözleri açıldı. İnden sonra ne olacaktı bir şey ola?
1: Ama zaten
0: başladı, başladılar yani.
1: Biraz kırılıp daha yapışmaz. Yapışsa da çatlaklar yani çünkü bu on şeyi görüşü aldı anne babadan yani. O düşünceni aldı evden kurtulmak istedi. Bak yani mesela ayrı kız olsaydı olabilir kaçardı giderdi. Olabilir intihar ederdi. Yani
0: doğru.
1: Yaşamı içinde olup durulan işi dedi.
0: İndi de
1: özü de. Yaptığınız yanlışlıkların uşağın zembi yoktu.
0: İletişimde özüden maşallah fakültede de iyi bir yerlere yetişti.
1: Yani,
0: ha. O da hiç yani evlendi, önceden evlendi. Ona bir şey edebilmedi ama evinde de güzel hayat geçirdi. Yani annanın da tasarrufu değişildi özlerden. İster yani ister bir tek bunlardan konuşsun böyle şeyler çok önemli de.
1: Tabii ki de var yani mesele bilmiyor yani bu şeyleri görmüp aileler içinin evlenip de zordan evlenip o ya sevdiğinle evlenip fark etmiyor ama ailede görmediği için iletişimi, güven, anne kız arasında özde yapabilmeyipti kızıydan ve etkisi de olurdu.
0: Aynı şekilde davranıp doğru yani o ki yıkılırdı iyiydi yani kurtarıldı hamdolsun. Yani bu gibi şeyler çok önemlidir. Yani anne ister arkadaş olsun kızıyla. Çok çok
1: tabii
0: yani
1: çok
0: önemlidir.
1: Gereklidir.
0: Yani saysın özün bacısıdır. Saysın özün arkadaşıdır. Yani benden kızım sürekli Allah'a şükür arkadaşlık. Bir yerde her neyimiz var ise bir yerde konuşuruz. Bir yerde sohbetimiz edarı, kahvamız içerik, çıksak dışarıya bir yerde. Yani onun neyi var ise konuşurum hemen, ben konuşurum özüden. Yani bu şekilde gün hayatımız geçer.
1: Ne güzel. Allah daim insan uzun ömür versin.
0: Amin.
1: Sene de
0: kızı
1: bütün evlatlarımızla inşallah. Buradan bütün anneler de aynı şekilde. Gerçekten çok önemli de anne kız ilişkisinin arkadaşlığı. Peki Yüksel Hanım bir de böyle bir şey var. Mesela var anne sürekli kızını eleştirir. Başkasıyla mukarne eder. Bunun ne kadar etkisi oldu bir kıza diyelim.
0: Yani bunu görende kız annesi o kadar özünü eleştirir, sürekli eleştirir, sürekli başkasıyla mukayese eder özünü. Elbette ki diğer annem benim şahsımı beğenmir. İşimle beni görür. Mesela diğer özüne bak arkadaşı nece iyi derece çıkarttı, iyi kuliyeye gitti. Bak sen derece ne azdı, iyi yere gitmedi. Bu beni istemir şahsıma. Bu derecemi istirir, bu başarımı istirir. Çok yani negatif şekilde tesir eder kıza. Koyar özünü geri be geri gitsin. Onun yerine ben özüyle destek olum, teşvik edim okumağı özde. Bu bir örnek mesela. Teşvik etsin özünü okumağına. Koymasın böyle olsun ayrısıyla desin. O böyle düzenlidir, o ev işidir, o filandı. Yani bu sürekli yani bu işi yapmak o yüzden çok kızı geriye koyar gitsin. Öge atmaz özünü. Yani yanlış bir şeydi. Etmesin bu işi özüyden.
1: Yani çok eleştirmek olmaz.
0: Eleştirmek olmaz.
1: Güdülemekti.
0: Edirler çok yani.
1: Ne var yani? Her insan yanlış. Bak annelerimiz bile yanlışlık yapabiliyor. Yani anne demek hiç yanlışlık yapmayacak anlamına gelmir. Esirlik olmayacak anlamına gelmir. Yani her şey oğlu gör hayatta. Mesela biz bunu bu programda sunuruz. Yüksel Hanım'ın da tabii ki de mesajlar geldi bu konuyla ilgili dedik ki ele alalım. Bilmeyen anneler varsa, bilgisi yoksa, bu, eğer bizi dinlediyseniz, izlediyseniz bu konuyla ilgili bir fikriniz olur. Uşağınızdan nece kızınızdan davranacağınızı, nece arkadaşlık kurabileceğiniz çok önemlidir ki hatta kızınız yanlışlığa gitmesin. Mesela sizden olan hanenet mahremliği olsun, güven mahremliğini başka insanda ya da başka bir erkekte aramasın, yanlışlık yapsın, geçsin, evlenmeyi seçmesin, kariyerini seçsin. Çünkü mesela bazı kız nedir? Evde mutlu olmadığı için baba baskısı, anne baskısı, iletişim yoktu. Nedir? Diri koy ben evlendim, halas oğlum. Tamam evlendin. O da bir kadın ol ama evliliği başarabilmiş. Çünkü neden? Kaçmak için evlenipti. Yani o
0: evlilikte belki de aynen hayatı yaşayacaktı.
1: İşte mesela evlilikte bir kariyer kim bir şey, yani iyi seçilmesi lazım. Mesela hepimiz deriz böyle ama yanlış seçimler de olabilir, ama bu da aileden geldi. Genç kızlarımız özellikle uşak yaşta evlenenler var. 15 yaşında ne diyeyim, 14 yaşında da var.
0: Daha uşak
1: bu
0: da
1: en küçüğü,
0: var.
1: Daha uşak da var. Yani mesela genç var, 19'u 20'de, hele genç evlilik mal doyum önce 25'ten sonra, 25'ten sonraki
0: hayatı
1: evlilik
0: anlasın.
1: Daha güzeldi. Tam oturuptu. Düşüncesi de, aklı da, fikri de. Bilir ya, kalbiden tasarruf etsin yoksa akliden, o daha bence makuldü. Uygundu.
0: Dedamız da ki yani eleştirirse özün dediyse filan şey, mesela girişi güzel dəgi, yani yaptığı o iş güzel dəgi, demesin mən karakteri oba gelmirəm. Yok, yaptığı o iş, biraz önce de dedik, yaptığı o iş yanlış idi etti yani. Böyle güzel şekilde anlatsın özünü. Yok kötü şekilde desin özüyle, bu şekilde konuşsun. Yani mukayese etsin başkasıyla, bu yani geriye koyar. Mesela bazı analar var. Öz yani öz hayatında, kızlık hayatında anasından ya babasından, çoklu anasından sevgi görmeyipti. Özü kızını çok sevir. Mesela sıkmır kucağını özün. Oturmur desin, kızım çok severim seni.
1: Ya,
0: bir başını
1: sevgi.
0: Öpsün. İşte bu da yani ister istemez kız ister yani bu şeyleri eşitsin. Yazdan eşitmesin, anadan eşitsin, yani babadan eşitsin bu şeyleri.
1: Belki.
0: Yani içinden çıkartsın, desin seviyorum seni. Yani güzel bir şeydi. Yani ben mesela kızıma desem seviyorum seni, yani öpün başını, yani sıkım özünü kucağıma, bunda bir şey yoktu. İki tarafta yani daha yükleri yüngül ola. Yani buradan o gibi analar var ise, utanırsalar sevgilerin çıkartsalar, buradan diyorum özlerine. Bugünden böyle
1: sevgi yüzü
0: görsene kızlarımıza.
1: Ne kadar büyük de olsa başını okşağını kuzağı uzağa alın. Sevdiği yüzü selam. Çünkü var anne ya utanır ya da diğer böyle etsem üzden çıkar. Koy bilmezsin.
0: O da ola.
1: Ya yani bunda çünkü mesela
0: alsın
1: babalar
0: başını,
1: daha sertti.
0: Başını çigiline koysun kızı, başını koysun çigiline koysun ananın dizi üstüne, o başını sıkatlasın, dünya malına da gerir özü için.
1: Tabii ki de. Peki Yüksel Hanım, süremiz tabii ki de hoş az oldu. Onu da soran, sizce bir anne kızını kariyerinde yükselmek için eğitiminde ne yapması lazım başarılı olmak için? Bu da çok önemlidir.
0: Dediğimiz de ki yani sürekli özüyle olsun. Görsetsin özne, anlatsın özne. Yani kız olabilir küçükti yani anlamır, hele düz yola görsetsin özünü, sürekli desin özüne oxu, girişini bilsin ne girir üstüne, görsetsin özüne, kariyer yapsın özü için. Bir buna da bir örnek veririm, bundan birkaç yıl önce bir misafir geldi, yani birkaç misafir idi, yani kaç aile toplanmıştı bizde, onların da herkesin uşakları var idi.
1: Bəli.
0: Bir arada oynarlar. Ama birisi Nazlı bunları yığıştırdı. Özü liderlik etti onun üstüne. O kız yani kız olsun oğlan olsun. Filan oyunu oynayın gelin bırak bilmem ne dağım. Ben bunu yani Irak'tan bakıram görürüm ne edirim. Döndüm annesine dedim. Yani hele küçük idi, çok küçük idi.
1: Çünkü ama aklı bir şey
0: dedim
1: yani.
0: Özüne dedim kızı Nazlı güzel şekilde kariyer var. Yani güzel yerlerde görürsen özen tasarrufu lider malıdır. Dedi abla nece dedim. Bak özde ne edirim. Anlattım, açıkladım özün için. Dedim destek oldu özüne. Yani doğrudan destek oldu özüne. Bundan bir iki hafta önce 6 ilk okulu bitirdi.
1: İnşallah.
0: Birincilerden Türkman Mektabı'nda çıktı. Türkiye'ye gönderdiler özüne. Yadlattım dedim özüne, hatırlısan dedim yani bu şekilde dediği ondan sonra
1: yani
0: başladım.
1: Yani çoğdaki uşaktı, müellimdi. Mesela gelecekte başarılı olacaktı.
0: Bir de ondan başka yani kariyeri var, kariyerini yani bilir ne şekilde düzgün otursun, ne şekilde konuşsun. Bunları geri anla yani anlatsın o çocuğa. Eğer uşak çağda mesela oturduysa, digi oturmadıysa yani düzgün şekilde kariyerini yapmayacaktı. Yani biz rahmetli atadayım, atatarz başı Allah affetsin
1: Evet.
0: ölüyle beraber. Sürekli bize diyerdi, mene bacılarımı hepimize düz oturun, kıt oturun. Bir şekilde barmağın bu omurganımız şey Amit
1: Evet.
0: Fakariye böyle dürterdi. Bu
1: Böyle
0: şekilde incidir de diğerde düz
1: dik
0: oturun,
1: oturmak için.
0: böyle dik oturun. Yani bunları ister istemez anne alıştırsın yani kızına.
1: Oturup
0: Bunlar çok önemli
1: kalkmağı da, dik
0: oturma,
1: oturmağı
0: kalkmağı
1: da,
0: da.
1: hatta yemek
0: Ne
1: yemağı
0: şekilde
1: da.
0: oturu? Yani bazı oturma var olmaz yani mesela erkek öğünde bu şekilde otursun. Yani ne şekilde bir çocuk oturup ayağın ayak üstüne koysun bu yanlış bir şeydi. Yani şimdi bunları biz Allah'a şükür kız büyük oldu. Kızlar büyük oldu ama torunlar indi var. Torun bu
1: Onlar
0: şekilde
1: da alıştırsın
0: anladıram.
1: tabii ki.
0: Bu şekilde otu. Bele yap, bele ele. Yani ayak ayak üstte kızım olmaz koyasan. Yani olmaz çünkü
1: Ayıptı
0: beyikler
1: çünkü.
0: oturup da bu gibi şeyler koyar kariyerini yapsın kız. Bunlar fikrinde kalı. Yani konuşmağın bilsin ne şekilde. Küçük orkunumuz bir şey verende o özne. Allah saklasın özne balarlar sağ ol baba anne. Böyle yenge hele konuşur. Yani bunları geri anladı sen. Bir şey isteyende lütfen diyesen.
1: Kibarlıktan
0: Lütfen
1: rica
0: babaanne
1: etmektir.
0: filan şeyi vermene. Yani bunlar ister baştan başladıysa özne. Yani bir
1: E tabii ki
0: namudacı
1: de
0: kız
1: aklında
0: oğla
1: kalın mesela.
0: unutmaz bunu.
1: Dün
0: Destek
1: diyor
0: ol özne.
1: oturmuştu. Bir şey dedim, tam olarak aklıma gelmiyor. Bir mesaydı, bir hakikat dedim. Arkadaşım da bizdeydi. Bacım dedi, bu aradan çıktı bu hayır dedim. Babaannem deyip diyor. Nece aklı odaka dedim. Her
0: Unutulmaz
1: dedim,
0: o
1: her
0: hakikatla.
1: evlat dedim. Her insan dedim, uşakken büyükler ne deyipse, özellikle anneydi, babaanneydi,
0: Hiç
1: anneanneydi.
0: unutulmaz.
1: Beyinde hep bir köşede kalır. Büyük olan da mesela atasözü de bir şeydi. Ben askere diyorum ben. Diyelim hardan bilsem bu kadim eski atasözlerini. Diyelim babaannemden büyüklerden işitmişim uşağı iken. İndi ben askere diyorum. Bu indi de buradan bunu demek isterim yani, anneler olsun, ablalar, babalar olsun. Siz uşağınızı anladın, büyük oldukça onlar zaten aklında kalır sizi
0: Hiç
1: davranışlarınız,
0: unutmazlar, hiç fikirlerinden
1: tasarruflarınız.
0: çıkmaz.
1: Yani bir gün zaten uşaklarını aynı şekilde anladılar. Günü geldi
0: Doğru.
1: oturup anladılar bele bele. Onlar da bilirler. Nesile nesile yani gider. O örf adetler, saygılar, güvendi, güzel davranıştı. Siz ne kadar yapsanız bu şeyleri uşağınız da yarın bir gün uşaklarını aynı şekilde anladılar.
0: Doğru.
1: Ve son olarak süremizi de bitirir. Buradan annelere, kızlara ne demek o var iletişimle ilgili, saygı açısından ne yapmalar lazımdı son olarak?
0: Mesajım tüm annelere güzel şekilde kızlarıyla iletişim kursular. Aynı zamanda kızlar da böyle. Eğer anne güzel şekilde onları dinlediyse, kızını dinlediyse, kucak açtıysa özü için, sevgisini gösterdiyse özüne elbet ki kızı irağa gitmez. Özüden oğlu sürekli ne sırrı var ise, ne problemi var ise gel özüyle konuşu. Seve seve konuşu özüden korkmaz. Çünkü saygı var ara yerde, dostluk var ara yerde. Kızlar uza makayet olun. Kızlar, şimdi kızlarımız siz de analarınızdan irak olmanın sözlerine bakın. Allah'a emanet olun. Herkes
1: Ağzına sağlık
0: sağ
1: Yüksel
0: olasın.
1: Hanım. Güzel bir konuyu da ele aldık bu hafta. Sevgili dostlarımız, inşallah faydalandınız bu konudan. Tabii ki sadece anneler değil, bunu dinleyen beylerimiz zor, babalarımız zor. Aynısı
0: Aynen.
1: da bu ilgilendirir, bu iletişim. Siz de uşaklarınızdan arkadaş, baba da sert olarak ama arkadaş da olabilirsiniz. Her zaman nedir o? Güven, saygı çok önemlidir anne kız arasında. Baba kız arasında olsun, kardeştan bacı ara yerinde çok önemli. Hatta evli çiftler arasında güven, arkadaşlık, saygı çok önemlidir. İnşallah bunu hiçbir zaman unutmazsınız. Nesilden nesile örf adetlerimizi, saygımızı, birbirimize olan sevgimizi, oturup kalkmağımızı, duruşumuzu evlatlarımıza da anlatarız ve böylece de sürer güzel bir şekilde. Derler ki Türkmen'in terbiyesi, Türkmen'in örf adetleri, sevgileri, birbirlerine olan bağlılığı nesilden nesile dillere dolaşsın isteriz. İnşallah da böyle olur.
0: İnşallah.
1: Hoşça kalın, özünüze iyi bakın. Gelecek hafta bakalım Yüksel Hanım bizim için hangi konuyu yine ele alacaktı. O zaman dek özünüze iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Her şey gönlünüzce olsun.

olup ne uçasım var. Kafalar dar, aşkı bilmiyorlar. Ağrını arttır dinmiyorsa. Namus bir kadının hayali, dokunma hayaline hoşuna gitmiyorsa. Her gece yağmura karşı bir kahve, her gece ruhları

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Bu aşkın

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

mutlu edemedin. Edebiliyor musun isteyince? Çok mutlu oldum. Ben ziyan oldum.

0: Kestik.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

çektim. Hangi acılara göğüs gerdiğimi. Allah'ım ne olur duysun sesimi. Onsuz gecelerim hiç olmadı. Hep ağladım ondan hiçbir zaman, hiçbir zaman vazgeçmedim. Geçemedim.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, KYP Başkanı Bafil Talabani ile siyasi ve idari konuların yanı sıra ortak ilgi alanına giren çeşitli meseleleri görüştü. Parlamento kabinenin tamamlanması ve bakanlık koltuklarına ilişkin oylama için perşembe gününü belirledi. Başbakan Halif Ali Hezzeydi, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve bölgenin güvenlik ve istikrarını güçlendirecek çabaları görüştü. Zeydi, hükümetin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınmasını ve sivillerle sivil tesislere yönelik her türlü saldırıyı kınadığını ifade etti. Zeydi, Irak'ın topraklarının Suudi Arabistan'ın ve bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit eden herhangi bir saldırı veya eylem için kullanılmasına izin vermeme yönündeki kararlı tutumunu yineledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla diyaloğu güçlendirmeye yönelik Irak hükümetinin çabalarına ülkesinin destek verdiğini vurguladı. Hükümet sözcüsü Haydar Aboudi, serbest piyasada dolar kurunu 1550 dinara düşürmeyi hedefleyen bir hükümet planını açıkladı. Maliye Bakanı Falih Sarı, Irak 2050 vizyonu, petrole bağımlılığı azaltmayı, özel sektörü güçlendirmeyi ve kapsayıcı sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor, dedi. Uluslararası Para Fonu 2027 yılı ekonomik performans tahminlerine göre Irak, Arap ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Savunma Bakanlığı askeri birliklerimiz görevlerini yerine getirmek üzere en üst düzeyde hazır ve teyakkuz durumundadır, dedi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi Rusya'nın Lusk kentine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı, dedi. Hava Kuvvetleri Kerkük'te terör örgütü DAEŞ'e ait mevzilere hava saldırıları düzenledi. Güvenlik güçleri geçtiğimiz Eylül ayında uluslararası sınır hattında farklı uyruklardan 74 düzensiz sınır geçişi yapan kişiyi yakaladı. Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü, Trebil sınır kapısında gümrük işlemlerinde usulsüzlük ve kamu kaynaklarının zarara uğratılması nedeniyle iki tırın ele geçirildiğini açıkladı. Çekya'nın Irak Büyükelçisi Petr Kavan, ülkesinin Irak'la ekonomik ve teknolojik ortaklarını özellikle su yönetimi alanında geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail seçimlerinden önce İran'la bir çatışmaya girmeyecekleri yönünde mesaj verdi. Lübnan, Birleşmiş Milletler'le UNIFIL Barış Gücü'nün görev süresinin sona ermesinin ardından uygulanacak düzenlemeleri görüşüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ummanlı mevkidaşı Bedir bin Hamed'le Yemen'deki gelişmeleri ve bölgesel barışın sağlanmasına yönelik yolları görüştü. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü Riyad'da iki füzeye ait parçaların düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeriyle bir konteyner gemisinin kaynağı henüz belirlenmeyen cisimlerin isabet etme sonucu hasar gördüğünü açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني عددا من الملفات السياسية والإدارية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. مجلس النواب يحدد الخميس موعداً للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية والحقائب الشاغرة. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يلتقي في الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويناقشان تطورات الأحداث الإقليمية وتنسيق الجهود بشأنها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. الزيدي يعرب عن إدانة الحكومة لاستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وكل ما يطال المدنيين والمنشآت المدنية. الزيدي يؤكد موقف العراق الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمس أمن السعودية ودول المنطقة. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يؤكد دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية في مساعي تعزيز الحوار لتحقيق الاستقرار في المنطقة. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يعلن عن خطة حكومية للوصول بسعر الدولار بالسوق الموازية إلى 1550 ديناراً ويشير إلى أن التحويلات السابقة لاعتماد سعر الصرف الحالي جرى تأمين التخصيصات بضوء السعر السابق. وزير المالية فالح الساري يكشف أن رؤية العراق 2050 تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الشامل والمستدام. صندوق النقد الدولي يؤكد أن العراق الأعلى عربيا وفق توقعات أداء الاقتصادي لعام 2027. وزارة الدفاع تعلن أن قطاعاتنا العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لأداء واجباتها. هيئة الطوارئ الأوكرانية تعلن 6 قتلى و12 مصابا بعد ضربة روسية على مدينة لوتسك. القوات الجوية تنفذ ضربات ضد مواقع لتنظيم داعش في محافظة كركوك. الأجهزة الأمنية تضبط 74 متسللا من جنسيات مختلفة على الحدود الدولية خلال شهر أيلول الماضي. هيئة المنافذ الحدودية تعلن عن ضبط شاحنتين بسبب التلاعب الجمركي وهدر المال العام في منفذ طريبيل الحدودي. السفير التشيكي لدى العراق بيتر كافان يؤكد تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية مع العراق لا سيما في مجالات إدارة المياه. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM كارتيك فريكانسيمز 90.1.

temelsiz hanmışım, çiğmişim hammışım, varmadan yanmışım, kordayım mahcubum. Mahcubum yüzüm yok, diyecek sözüm yok, dünyada gözüm yok, zordayım mahcubum.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

kaybolmuş. Aynı çıtırtıydı ötelen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf mu? Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydı bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

İçimde ateşler söndü kül oldu. Aşk bahçe kurudu sanki çöl oldu. İçimde ateşler söndü kül oldu. Aşk bahçe kurudu sanki çöl oldu.

سلامك ما تشوف يسلمك جيل.

varsa içeride, dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen, kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen,